Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben speakeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza bir Afyon türküsüyle başlıyoruz. Zalım Poyraz, gıcım gıcım gıcılar. Aslı Sarısoy sizlerle.

Aşık Mahzuni Şerif'ten alınan Körpeyken Kırdın Felek Dalımı Kahramanmaraş türküsünü Nihat Erdağ'dan dinliyoruz.

Celal Güzel Ses'ten alınan O Yârimin Damından Hoplayamadım Diyarbakır türküsünü Saime Can Türk'ün yorumundan dinliyoruz.

Aşık Nesimi'den alınan bir Kayseri türküsü dinleyeceğiz Sevcan Orhan'dan. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın, vay deli gönül? Hele düşün devri Adem'den beri neler gelmiş geçmiş, say deli gönül.

Kemal Altınkaya'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Rumeli türküsü dinleyeceğiz Nihat Mercanlı'dan. Bülbüller ötüyor, seher vaktidir.

Seher Yeli programımız İkbal Ünal'dan alınan Isparta türküsüyle devam ediyor. Badılcan'ı doğradım. Nursaç Doğan Işık sizlerle.

İhsan Öztürk'ten alınan bir türküyle devam ediyor Seher Yeli. Gam elinden benim zülfü siyahım. Sibel Güzel sizlerle.

Sözleri Nimri Dede, bestesi Arif Sağ'a ait İnsan Olmaya Geldim türküsünü Veysel Aydın'dan dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Tarama yar tarama. Şerife Hatun sizlerle.

Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme aldı. 44 ülkede yayımlanan makalede Cumhurbaşkanı 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. Direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle niteledi. Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis operasyonlarının başarısına dikkat çekti. Yasa dışı bahisle mücadele sürekli bir kamu politikası niteliği kazandı dedi. Ulusal halk güvenliği ve güvenlik sorunu bağımlılık sempozyumunda konuşan Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin çok boyutlu devam ettiğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da bağımlılık riskinin hane hane takip edildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Fidan görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığı, savunma işbirliği ve enerji güvenliği başlıklarını ele alacak. Gazze'deki durum ve Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler de paylaşılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kocaeli'de hayvan barınağı ziyaretinde konuştu. İçişleri Bakanı sahipsiz hayvanlara yönelik yeni düzenlemelerin başarılı sonuçlarına dikkati çekti. Bakan Çiftçi, sokak hayvanlarının %92'sini barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında muhafaza ediliyor ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin TRT Haber'e özel açıklamada bulundu. Soruşturmanın daha geniş bir mücadele kapsamında yürütüldüğünü söyledi. Temel önceliğimiz bağış duygusunun ve yardım hassasiyetinin istismar edilmesine izin vermemektir, dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Ahbap yetkilisi Alper Çelik'in savcılıkta verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. Banka hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını öne sürdü. Hesaplarına gelen paraların bahis, borsa ve borç ödemelerine aktarıldığını söyledi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların ifadelerine göre helikopterin enkazı neredeyse nokta atışı bulunmuş ancak ekipler gönderilmemiş. Ayrıca enkazdaki önemli deliller de karartılmış. Mecliste bu haftada yoğun gündem var. En düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak teklif genel kurulda görüşülecek. Adalet Komisyonu 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenlemeyi ele alacak. Okul saldırılarını araştıran komisyonsa bakanlık yetkililerini dinleyecek. Şanlıurfa'nın Biricik ilçesinde aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar şiddetleniyor. Amerikan ordusu İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattı. Saldırıların hedefinin İran'ın Hürmüz Boğazı'nda uluslararası ticari gemilere yönelik tehdit oluşturma kabiliyetini daha da zayıflatmak olduğu belirtildi. Ürdün'de iki ABD askerinin öldüğü saldırılara da yanıt olduğu kaydedildi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı unsurlar 9 Filistinliyi öldürdü. Hamas saldırıların kasıtlı savaş

İspanya ile Arjantin Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. Jersey MetLife Stadyumundaki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın, günleriniz aydın. Bugün 19 Temmuz 2026 günlerden pazar. Hayırlı, uğurlu, sağlıklı, gönlünüzce bir pazar günü diliyoruz. Efendim Ozan der ki, pazarlık mı olur ulu divanda? Meyli muhabbetim kaldı dost sende. Bu divan olmazsa ulu divanda, dost benim sualim sorar mı yar yar? Evet, pazarlık olmadan gönüller arasında sadece sağlıklı bir pazar günü olsun diye dileklerimizi yineleyerek İstanbul'dan, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz değerli TRT Türkü dinleyicileri. Buluşma adresimiz TRT Türkü ve günün sabaha başlayan programı TRT Türkü'de sabah. Bugün şükür yine kavuşturana sizlerle birlikteyiz. Hafta ortasında başlayan birlikteliğimiz bu pazar sabahında yine devam edecek ve 3 saatlik bir zaman dilimini paylaşacağız. Tabii ki sevgili yol arkadaşı olan kardeşlerimle birlikte. Programı bugün Ahmet Şenses hazırladı ve teknik yapımda sevgili Muhammed Eğrice Su sizlere sesleri en güzel biçimde ulaştıracak. Ben Deniz Sabahat Aslan. Efendim başlarken hayır dileklerimi yine sizlere ulaştırıyor ve günün ilk türküsünü huzurlarınıza getirmek için hemen duyuruyorum. Sarı kızın saçları oynar omuz başları diyecek Ümit Tokcan, Nurettin Bayhan'dan Nurettin Çamlıdağ'ın derlediği bir Niğde türküsüyle başlayacağız. Ve hemen ardından Azerbaycan ellerine bir selam göndereceğiz. Zapur Tagizade'nin albümünden yazılan bir türküyü de Nursaç Doğan Işık seslendirecek. Ay saçı vurma, uzakta durma, gel ay sevgili, gönlümü vurma. Türküler sizin için, başladık, yolumuz açık olsun.

Yarın menden incinip güman yeri var dedi efendim. Zahpur Tagizade bir intizarı seslendirmiş. Nursaç Doğan Işık da seslendirdi. 19 Temmuz 2026 günlerden pazar. Tekrar güzel bir pazar günü diliyoruz. Bugün tatil günü. Büyük oranda istirahatte oluyor dinleyicilerimiz. Ancak pazar günü aynı zamanda bereketli sofralarda bütün ailelerin buluştuğu, muhabbetle o eski gelenekte olduğu gibi çekirdek ailelerimiz değil sadece. Bütün aile büyüklerinde bir araya geldiği günler. Dilerim bugün nasip olur. Tabii henüz çalışanlar, hiç mesaiden ayrılmayanlar var. Sağlık çalışanlarımız, Allah kolaylık versin. Emniyet güçlerimiz, sınır boyundaki Mehmetçiğimiz, yolda olanlar, yolunuz açık olsun. Allah her birinizi saklasın. Devam edelim TRT Türkü'de sabah programı bugün Ahmet Şenses'e ait ve teknik kumandada sevgili Muhammed Ercesu var. Sesleri ulaştırıyor. Şimdi Celal Bakır'ı dinleyeceğiz. Mehmet Özbek hocamızın Abdülvahit Kuzeycioğlu'ndan derlediği Kerkük türküsüyle diyecek ki "Kah giderin şık bağına gazele, men çıtalım sen fistanın tezele." Türküler sizin için.

Dilek Karadağ bir Rize türküsüyle dinledik. Hasan Sözeri'den derlemiş müzik dairesi başkanlığımızca. Tabancamın sapını gülle donatacağım. Alacağım başka yer seni çatlatacağım diyor. Türküde. 7.23'ü görüyoruz saatimizde. Devam edelim. 7.30'da sizlere yol durumu hakkında bilgi vereceğiz. Şimdi Şanlıurfa'ya doğru bir yol alalım ve selam salalım. Bakır Yurtsever'den derlenen bir türküde Gürkan Özpeker'i dinleyeceğiz. Garip bir kuştu gönlüm, elimden uçtu gönlüm, saçının tellerine takıldı düştü gönlüm. Ardından Erzurum'a doğru yola çıkıp Muzaffer Sarı Sözen hocamızın Haydar Terhüner'den derlediği türküyle de Gülşen Kutlu seslenecek sizlere. Mavi yelek mor düğme yine düştün gönlüme. Türkülerimizi dinleyelim, sonra trafik akışı hakkında biraz bilgi verelim.

0: Yol durumu.
1: 3 numaralı TEM otoyolu Kınalı ve Silivri Kavşağı arasındaki bölümde Güney Taşıma yolunda İstanbul yönünde üst yapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar esnasında bahsedilen TEM otoyolu İstanbul yönünde bazı bölümler halinde trafiğe kapatılıp trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanacaktır. Bu çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara otoyolundan TEM otoyolu İstanbul yönüne katılım kolu ve ikinci etapta ise Kınalı gişelerinden İstanbul yönüne katılım kolu trafiğe kapatılı durumda kalacak ve çalışmalar her gün 20 ila 07 saatleri arasında devam edecektir. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 0 ila 2. kilometreleri arasında Nurdağ ve Narlı kavşağı arasındaki mevkide Gaziantep Adana yönünde Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları yapıldığı için 16 Temmuz'dan 15 Kasım'a dek Adana yönü trafiğe kapatılı durumda kalacak ve ulaşım Gaziantep yönünden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanacaktır. Ankara Kırıkkale Derici otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun ve Karapürçek kavşakları arasında Konya İstanbul yönü trafiğe kapatılı durumda. Trafik diğer yönden çift yönlü ve kontrollü olarak iki şerit gidiş, iki şeritte geliş şeklinde devam edecektir. Aydın Otoyolu'nun Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışmaları nedeniyle Aydın yönünde istikametindeki bir çalışma nedeniyle de 11 Temmuz'dan 10 Ağustos'a dek trafiğe kapatılı olacak bu bölge ve trafik akışı İzmir yönünden bant aktarımı yapılarak gidiş geliş şeklinde bir trafik akışı olacaktır. Konya Afyonkarahisar yolunun 54 ila 58. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmalarından dolayı Konya Afyonkarahisar yönü trafiğe kapatılı durumda ve bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak bir trafik akışı mevcut. Yozgat Sorgun Akdağ Madeni yolunun 35 ila 58. kilometreleri arasında mobil işaretleme çalışmaları yapılıyor. Hendek betonu imalatı da olduğundan ulaşım her iki yönde de kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 29 ila 31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yine kontrollü olarak devam ediyor. Giresun-Gümüşhane il sınırında Kürtün-Torul yolunun 10 ila 44. kilometreleri arasındaki yerlerde çeşitli bölümlerde yapılmakta olan yol şevi temizliği ve şev koruma için çelik ağ uygulaması çalışmaları nedeniyle 8 Temmuz'dan itibaren saat 8'den başlayarak bu çalışmalar sırasınca trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılacak ve tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Balıkesir-İzmir il yolunun 55 ila 56. kilometreleri arasında köprü genleşme derzi bakım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Iğdır-Tuzluca yolunun 22 ila 25. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam ettiği için ulaşım yine kontrollü olarak devam ediyor. Değerli dinleyicilerimiz, kendi emniyetiniz için ve sağlıklı bir yolculuk için Karayolu Genel Müdürlüğümüzün verdiği bütün bilgileri resmi internet siteleriyle web sayfalarını kontrol ederek lütfen daha geniş bilgiye ulaşınız. Emniyetli bir yolculuk olsun. Hayırlı yolculuklar diliyoruz.
0: TRT Türkü.

Saatimiz 7.45'i buldu. İlk saat dilimimizi tamamlamak üzereyiz. 19 Temmuz 2026 günlerden pazar. Tekrar İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı seslendiğimizi bir kez daha yenilemek isterim. Hayırlı, uğurlu, sağlıklı bir pazar günü olsun efendim. Belki de şimdi uyandınız ve programımızı şu an dinlemeye başladınız. Ya da yola çıktınız bazılarınız ve yolculuk esnasında türkülerimize kulak vereceksiniz. Radyomuz TRT Türkü, sizlerin her sabah güne başlarkenki programı. TRT Türkü'de sabah. Bugün Ahmet Şenses'e emanet program yapımı ve teknik yapımda da Muhammed Eğrici Su sesleri ulaştırıyor en güzel biçimde. Yol durumunu size birazcık aktardıktan sonra Soner Özbiler bir Rumeli İştip türküsü seslendirdi. Hava Karakaş repertuarımıza kazandırmış. Şefomun evi kaleye karşı, şefom çatmış çeyizini duvar aşırı dedi. Ardından Yükçe Anıcı'nın kilimi Emine Akmeş'e gelecek tabii ama bir Neşet Ertaş türküsü dinlemek isteyenler vardı tabii ki sabahın bu vaktinde. Gülüşün gülden güzel dedi Bozkır'ın tezenesi, rahmetle yad ettik. Şimdi iki güzel türkü daha sıralansın. Hadi pazar niyeti Dilek Türtun. Hangi türküler düşebilir şansınıza bakalım. Muhammed ulaştırsın sesleri.

19 Temmuz 2026 günlerden pazar TRT Türkü'de sabah dinlemeye devam ediyoruz. İl il diyar diyar dostlarımıza selam salıyoruz ve sizler umarım ki bugün yine pazar gününe güzel başlamışsınızdır. Ancak öncelikle hep vurgulamak isterim. Hastanede olup şifa bekleyenler için günler çok da kolay geçmez. Sağlık görevlilerimiz onları sarıp sarmalar biliyorum. Her birinden Allah razı olsun. Tez vakitte şifa bulsunlar inşallah. Az önce güzel türküler dinlettik size ve tabii biraz gönlüm vuruldu. Emine Akmeş'e, sevgili arkadaşımız, İzmir Radyosu'nun güzel sesi. Genç yaşta rahmeti Rahman'a kavuştu, aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun. Gökçe Ağa'nın kedime tut kaynana dilini, akşama oğlun gelirse kırar belini demişti. Yöre ekibinden Suat İncel'in derlediği Kastamonu türküsüyle. Ardından Kerköy'e düştü yolumuz. Daha Türkçe hocamız Abdülvahit Kuzeycioğlu'ndan yine derleyip notalandırmıştı. Sen bir yana bir yana, men bir yana bir yana, kaşın karadır, gözü eladır, benzir sence elana dedi Sabri Sabuncu. Devam edelim, iki güzel türkü daha sunalım sizlere. Önce Diyarbakır'a gidelim. Celal güzel sesi muhteşem türkülerinden birini Arzu Akmeş'e seslendirecek. O yârimin damından hoplayamadım, liralarım döküldü toplayamadım. Sonra da Cennet Mekan Ahmet Turan Şan'dan ekin ektim çöllere, yoldurmadım elleri. 15'imde yar sevdim, bildirmedim ellere diye bir türkü yankılansın. Sarı Sözen hocamızın Mehmet Özdiş'ten derlediği Yozgat türküsünden sonra da meteorolojik görünümü sizlere aktaracağız.

0: hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Temmuz ayının yarıya geçmesi itibariyle yaz mevsimi de aslında yarılandı. Fakat üzülmeyin yazı sevenler, bir bu kadar daha Allah nasip ederse yaz günlerini yaşayacağız inşallah. Bu arada hava sıcaklıkları gerçekten 40 dereceleri buldu. Özellikle öğlen saatlerinde nemli olan bölgelerde güneşin tam ortasında 45'i aşan bir sıcaklık derecesi de mevcut oluyor bazen. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece yine artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik yok. Rüzgar da güneyden zaman zaman hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Bayburt ve Artvin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizin sıcaklık değerleri: Bursa 35, Çanakkale 36, İstanbul 28, Kırklareli 35, Denizli 39, İzmir 37, Manisa 38, Muğla'da 37, Adana, Antalya, Burdur 35 derece, Hatay 32, Ankara 34, Eskişehir ve Konya'da 34, Yozgat 29, Bolu 30, Düzce 32, Kastamonu'da 32, Zonguldak 28, Amasya 33, Rize 27, Samsun 29, Trabzon 27, Erzurum 28, Kars 26, Malatya 35, Van 28, Diyarbakır 38, Mardin 35, Siirt 37, Şanlıurfa 39 derece olacak. Bu arada değerli dinleyicilerimiz, dün yine geçmiş olsun dedik ama Allah saklasın, canımız Malatya'mız bir kez daha birazcık minicik bir sallantı yaşadı. Dilerim ki önümüzdeki günlerde Allah afetinden bizi korusun. Meteorolojide böyle bilgiler verdi ve devam edeceğiz.
0: TRT Türkü.

8.11'i buldu saatimiz. 19 Temmuz 2026 günlerden pazar. Her sabah sizlerin programı, sizlerin buluşma adresi TRT Türkü'de. TRT Türkü'de sabah bugün yine yayında. Her sabah pazartesinden başlayarak sevgili Pınar Kundakçı, Temel ve diğer yapımcı arkadaşlarım sizlere günaydın diyorlar. Türküleri paylaşıyorsunuz. İstek ve duygularınız yansıyor radyomuzdan. Perşembe itibariyle de pazar günü bu saatlerde yine sizlerle birlikte oluyorum. Ben Deniz Sabahat Aslan. Eğer alıcılarınızdan şimdi sesimiz ulaştıysa tekrar anımsatalım. Bugün Ahmet Şenses yapımda imza taşıyor ve Muhammed Eğrici da sesleri ulaştırıyor. Efendim aslında 19 Temmuz önemli bir gün birçokları için. 1907'de Fenerbahçe'nin kuruluş günü desem ne dersiniz? Tabii bugün çok mutlu olanlarınız vardır büyük çoğunlukla. Muhammed de Fenerbahçeli olduğunu söylüyor. Abla benim de günüm kutlu olsun dedi mi? Efendim kutluyoruz bütün takımlarımızı. Tabii ki centilmence yarışlar olması önemli. Ama Dünya Kupası'nda Muhammed sordu, ben de cevaplayayım. Vallahi söyleyeceğim. Ben direkt İspanya'dan yanayım bugün. Haydi bakalım hayırlı maçlar olsun inşallah. Devam ediyoruz. Az önce türkülerimizi sunduk ardarda size. Münevver Özdemir çok güzel cinaslı sözler taşıyan bir türkü seslendirdi. Şanlıurfa'dan, Urfalı Balak'tan. Lakabı Urfalı Balak'tır efendim. Önemli bir kaynak kişi. Dağdır yar dağıdır, sinemde yar dağıdır, başımda gam yuvası, dağıtsa yar dağıdır. Buradaki dağıdır sözcüğü biliyorsunuz hem dağıtmak yani yok etmek, uzaklaştırmak, bertaraf etmek anlamında geçerken bazı yerlerde de dağ şeklinde, sinemdeki yaralar o kadar büyük ki dağ gibi diye tanımlamış. Cinas sözlerin aynı olup anlamlarının farklı olduğu halk müziği, halk şiirimizde geçen bir biçimdir efendim. Bunu da sizlerle paylaşmış olduk. Faik Okutkent'ten Ahmet Yamacın derlediği Samsun türküsünü de Erol Köker seslendirdi. Sular durulur derler, güzel sorulur derler. Peki dinleyicilerimiz bize neler sormuşlar? Hemen burada vurgulamak isterim yine. Sakın gönül koymayınız. 3 saatlik bir zaman dilimi bile sizin sevdiğiniz TRT Türkü'de sabahı ve diğer programlarımızı gerçekten sonlandırmaya yetmiyor. Eğer bugün isminiz okunmadıysa biliniz ki dün mutlaka size selam aleyküm selam olmuştur bizden. Ben her birinizi tek tek değerlendiriyorum. İnanın vakit el verdiğince de hızlı hızlı okuyacağım bütün isimleri. İbrahim Kaçar diyor ki günaydın dostlar, hayırlı bir hafta sonu olsun. Sağlıklı günler dileklerimle Eskişehir'den selam gönderiyorum. Aleyküm selam. Olcay Tabutçu Manisa Demeci Minnetler Köyü'nden sabah erken saatlerde kiraz topluyoruz. Herkese kolaylık diliyoruz. Ben de size kolaylık gelsin diyorum. Bereketiyle ve efendim sağlığıyla nasip olsun. Osman İnan Ankara'dan selamlıyor bizi. Samsun Vezir Köprü Gölköyü'ndeki büyük babası Yusuf İnan'ı hiç unutmaz. Tüm Gölköy halkına da türkü armağandır bendenizden. Hasan Yalmancıoğlu diyor ki bugün sizleri Akçaabat'tan Söğütlü'den selamlıyorum. Aleyküm selam. Sıradaki türküleri Akçaabat'taki yavrularımı ve türkü dostlarına armağan ediyorum derken Mustafa Demir Antalya Korkuteli Avlan Mahallesi'nden merhaba demiş. Sabahın ilk ışıklarıyla evlerimize misafir olan TRT Türkü'nün siz güzide ekibini saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyor. Sıradaki türküyü radyosu açık olan tüm dostlara armağan ediyorum. Aleyküm selam. Aynı muhabbet bizden size efendim. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden bizi selamlamış. Diyor ki türküyü tüm dostlara, yayın ekibine, gurbetteki Hacı Beşirlere armağan edelim. Elbette efendim. Peki bu arada İbrahim Özü Doğru Çorum'dan selam gönderirken diyor ki türküyü eşime, oğlum Yasin'le kızım Nisanur ve tüm TRT türkü dostlarına armağan ediyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. O halde türküler sürpriz olsun mu? Ben anonsunu yapmıyorum. Sevgili Muhammed ulaştırsın. Bakalım bahtınıza hangileri?

Saatimiz 8.18'i gösteriyor. Efendim Feryal Öney'den Sabir Mirzayev'in bir türküsünü dinledik. Azerbaycan ellerine selam gönderdik. Dağlara çen düşende, bülbüle gem düşende, ruhum bedenden oynar yağdıma sen düşende dedi. Ve istekler saatimiz devam ediyor. Sizlerden gelen Instagram TRT Türkü, Facebook TRT Türkü ve eski adı Twitter olan X'ten bütün istekleriniz, dilekleriniz yansıyor. Şimdi şöyle bir Konya'ya doğru gidip Niğdeleri, Aksaraylıları selamlamayalım mı? Şerif Hatım ata binip böyle bir estirsin. Şerif Hanım'ın türküsünü dinleyeceğiz. Muhteşem bir türkü. Kilometre taşlarından biri. Sevgili Bediye Akartürk ablama sağlık, sıhhat diliyorum. Ve bu türkü özellikle ulaştırmamızda çok büyük emeği olur. Sevgili Mustafa Doğan'la birlikte bütün dinleyicilerimize, Konyalılara armağan olsun. Benden de ona selam olsun. O da Fenerbahçeli, günü kutlu olsun. Haydi bakalım.

Esme Seheriyeli esme, değer tellere tellere. Bozuldum feleğim ben de, düşsün ellere ellere. Beni en çok etkileyen sözü de diyor ya, Emrah'ım da okur yazar, hak kalemin kimler bozar. Çok güzel bir sözdür sevgili Hakan Ünal, ne güzel seslendirmiş. Bu Hakkari türkümüzü Mehmet Selvi'den derlenmiş. Efendim isteklerinizi, mektuplarınızı tabii ki okuyor, değerlendiriyoruz. Programımızın bu bölümdeki ortağısınız. 8.29'u görüyoruz bu pazar gününde. Yarılandı bile zamandan, nasıl hızlıca akıp geçiyoruz bilemiyorum. Tekrar uyananlara gününüz aydın, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Efendim bir Instagram'a, bir Twitter'a, yani X'e bakıyorum, bir de Facebook. Hemen günaydın diyerek Balıkesir'den seslenmiş İsmail Hakkı Cansız, TRT Türk'ü dinleyen herkese selamı var. Aleyküm selam. Diyor ki merhaba, hayırlı sabahlar, ben Ali İnal. Kiraz diyarı dünyaca ünlü hadim kirazı topluyoruz. Kovalarda kiraz var. Frekansımızda da TRT Türk'ü. Hidayet Çavuş'un bahçesindeyiz. Kulaklarımızda sizlerin güzel türküleri. Konya hadime ve tüm TRT Türk'ü dinleyicilerine selamlar, saygılar. Bir mukabil bereketli olsun, vatanımın toprağındaki bütün ürünler şifa dağıtsın ve il il, diyar diyar, köy köy her birinize muhabbet olsun. Osman Özdemir güzel bir pazar sabahı olduğundan söz etmiş, katılıyorum size. Başakşehir Güvercintepe'den selam gönderiyor. Bizden de size selam olsun efendim. Ve Türkiye Amasya Hacı Gümüşhacı köyüdür bu değil mi? Gümüşhacı köy tabii ilçesine bağlı. Pusacık köyüne de, Çal köyüne, Dumanlı köyüne, Kızık köyüne, Kağnıcı köyüne selam göndermiş Osman Özdemir. Var olun. Hasan Gömey için Manisa Karahali köyünden sesleniyor. Diyor ki TRT Türkü dinleyicilerine ve tüm sevdiklerime türkü armağan olsun. İnşallah güzel bir gün olur. Katılıyorum, duam sizinle aynıdır. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent'ten, Kozköy'den selam göndermiş ve diyor ki bakalım bel bağımın tokasını size mırıldanırım, merak etmeyin. Sevgili Ahmet çok güzel bir repertuar hazırlamış, onu çok da bölmek istemiyorum. Ve değerli hocamız Turan Akman Erkılıç, yine bugün muhteşemsiniz. Günaydın TRT Türkü'de sabah programı arkadaşlarım, Sabah Hanım ve bütün çalışma arkadaşları. Eskişehir'den selamlar. Aleyküm selam, başımız üstte. Bazen bir dağın yalnızlığını, bazen bir annenin duasını, bazen de bir dostun özlemini anlatan türkülerimiz bizi biz yapan ortak değerlerimizin sesidir.

sen, size, Çağan Deniz'e, Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi, İbrahim Duru, Şaban Dişli ve Ender Ay'la bütün sevdiklerinize mırıldandım. Armağanım olsun mu efendim? O halde hemen tekrar türkülerimize geçelim. Bu kez Emine Koç diyecek ki Avanoslu Selahattin'in türküsüyle. Nevşehir'e gideceğiz ve Nida Tüfekçi hocamız repertuara kazandırmış. Taşa çaldım ayvanım ile narımı, hep harcadım elde olan varımı. Aman efendim, vakitsiz harcama yapmayınız. Sonra da rahmetle yad edeceğiz, güzel sesini dinleyeceğiz. Burhan Çaçan tabii ki Ağrı'ya seslenecek. Ağrı bizim ilimiz deyip Le Cano, Le Cano Ağrı diyecek ve türküler sizler için sırada.

Ağrısan, başı duman karlısan, güzeller diyarında sen canının canısan, canların canısın demiş. Rahmet olsun Burhan Çeçen'e. Tabii şimdi Süphan Dağı o kadar güzel görünüyordur ki Ağrı Dağı ile birlikte. Dolayısıyla Van, Erciş, Bitlis, Tatvan, Ahlat muhteşem bir manzara ile bir hava vardır ki şimdi selam olsun Fahri hemşerilerime. Tabii şair Korali bizi hemen seslendirdi. Mustafa Bayındır dedi ki Ağrı Tutak Bayındır köyünden selamlar. Aleyküm selam efendim, türkü size armağan olsun. Ünal Şah Uşak Eşme'den yazdı. Aris için ben türkü okuyacağım tabii. Tabii ki. Çankırı Ilgaz'dan Elif Karakuş diyor ki herkese hayırlı sabahlar. Şu anda uzun yolda bu radyoyu dinleyen babam Fikret ve annem Huriye Karakuş'a selam olsun. Bizden de selam olsun, yolları da açık olsun. Onlar için bir Kastamonu türküsü istemişsiniz. Ben bir ara hemen mırıldanırım. Vahit Satılmış, çok kıymetlisiniz. Almanya Dortmund'dan hastane önünde durakta beklerken bir selam verip hal hatır etmeden durulur mu demiş. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kıymetli yayın yapım ekibini ve dinleyenlerini muhabbetle selamlıyor. Hayırlı bir pazar günü diliyorum. Ve değerli hocam, size de kolay gelsin. Sıradaki ezgileri, türküleri sesimizin ulaştığı herkese ve ticari sürücü arkadaşlarıma, Şafak abimle Ali Doğan, patronlarıma Halil ve Mehmet Çolak'a armağan ediyorum. Siz de Allah'a emanet olun. Allah saklasın. Yolunuz da açık olsun. Çanakkale İzine'den selam gönderiyor Güray Yılmaz. Milan ve Gürkan'la Seda Cahide Hanım için türkü istiyor efendim. Mithat Çatlakaya Aladağ Eyner köyünden seslenmiş. Konya Kulu'nun sesi daima Hasan Güçlü'dür. Mehmet Kalaycıoğlu Bilecik'ten yine günaydın diyor pazar yerinden. Çok güzel bir program oluyor. Bu sefer de memleketim Emirdağ'dan Manavgat'a yolculuk yapıyorum. Sıradaki türküyü sesimizi duyan herkese, hasta ve sağlık çalışanlarına armağan ediyorum diyor Özcan Gönen. Duygularımıza tercümansınız, var olunuz.

Kasım Baştürk Bartın'dan bize selam göndermiş. Sabahat Hocam bütün ekibi selamlıyorum. Hayırlı bir pazar günü olsun diyor. O türküyü de mırıldanırım. Bakarım süre varsa baştan sona okurum, merak etmeyin. Ama Ahmet'le biz karar verdik. Bir ara böyle Ahmet sazını alacak. Buradan bir saat dilimini bütün isteklerinizi canlı canlı okuyarak yerine getireceğim. Uşak Eğlence Köyü'nden Hasan Yavuzsoy'u selam göndermiş. Aleyküm selam. Özgür Aldemir günaydın. Mersin'e selamlar, sevgiler. Emine Demir Atamer yine çok güzelsiniz. Bugün gönlümüz ferahlasın, yüzümüz tebessümle dolsun. Trabzon'dan merhabalar, iyi pazarlar. Sağ olun, gönlünüze sağlık. Seyde Alas da Adana'dan sevgiler gönderiyor ve sevgili eşi Zübeyde Hanım'la oğlu Mesut, gelini Şeyda, kızı Ceren, torunları Egehan ve Nisan için türkü istiyor. Osmaniye'den Fahri Bey de bize katılmış ve postacı eşi hanımefendiye Fadime Hanım'a türkü armağanımız tabii ki var. Türkümüz çok güzel. Zeytin yaprağı yeşil, altında yonca pişir. Beni sana vermezler, aklın başına devşir diyor Esra Er Ekinci. Nevin Akol rahmet olsun, Ankara Radyosu'nun çok kıymetli sesiydi Nevin ablamız. Bir kilis türküsü kazandırdı repertuarımıza. Sizlere armağanımız olsun.

Efendim, en sevdiğiniz bölümlerden biri olduğunu söylüyorsunuz bu bölümün. Ve sevgili Ayşe Duyar Kılıç, nereden aklınıza geldiyse cennet mekan babam da o kadar çok severdi ki, hayırlı sabahlar Sabahat Hanımcığım, canım babam Durmuş Duyar'a Aşık Gül'ün Sefil Baykuş türküsünü armağan etmek istiyor, canım Ardam dedesine diyor armağan etmek istiyor. Arda için seslendirdim babamın ve bütün köçmüşlerimizin rahmetine olsun diye, onların ruhuna değsin diye, babanıza da selam olsun. Sizin için böyle mırıldandım minicik efendim. Ve Murat Demir diyor ki, günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum her birinize. Tabii Çankırı'dan yola çıkanlar çok sayıda dinleyicimiz. Bugün özellikle Fenerbahçeliler sevgili Muhammed gibi bana diyorlar ki, teşekkür ederiz Sabahat abla. 1907 ben ne yapayım? 19 Temmuz tam sizin Fenerbahçe'nin kulübün kuruluş günü. Söylemeden geçilir mi? O halde tekrar kutlu olsun. Centilmenlik de daim olsun güzel vatanımda. Her şeyin hayırlısı olsun. Hasan Çelik hayırlı sabahlar dilerken, Konya'dan İstanbul'a seyahat eden kayınvalidesi Ayşe Çelik için armağan bir türkü istiyor. Efendim, kayınvalideler sevilmez mi tabii ki? Manisa Kula'dan selamlıyor bizi Songül Yalçın. TRT türkü hayranıdır eşim Ender diyor. O halde türkü armağanımız onun içinde olacak. Ve devam edelim. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den selam gönderdi. Kasım Bey Bartın'dan selamladı bizi. Kasım Baştürk, Mithat Çatlakaya Aladağ Eyner köyünden. Çok güzel iletileriniz birbirinden güzel. Hasan Kalaycıoğlu Facebook'tan da ayrıca yazmış ama sevgili Murat Odabaşı, biraz sonra o şiirsel anlatımı okuyacağım. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten bizi hiç yalnız bırakmaz. Meral Hanım'a türkü benden armağandır. Sevgili Ege Turan hocamıza da tabii ki türkü söyledim. Ve Musa Aytuğ hayırlı sabahlar diliyor. Bartın'a selamlar, sevgiler değerli kardeşim. Ahmet Özçelik, çok naziksiniz. Değerli sanatçımız Sabahat Aslan hocamla onun nezdinde İstanbul Radyosu ekibine kucak dolusu selam, sevgi, saygı demiş bir mukabil ve aleyküm selam. Hocam, sizin okuyacağınız o türkü Türk Silahlı Kuvvetleri Polis Teşkilatı'nın mensupları, eş ve çocuklarına armağan edelim diyor. Elbette, siz de sağlıcakla kalın. Osman Çokyaman da Erciş'ten Van'a seyahat ediyormuş. Sizleri dinliyoruz, ne güzelsiniz, yüreğinize sağlık. Sıradaki eseri de tüm ekiple sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Zeki Gün, mutlu pazarlar dilemiş Burdur Esenevler'den. Benim de sizlere sevgim sonsuzdur. Hemen size, eşinize, çocuklarınıza, bütün sevdiklerinize türkü armağan ederim tabii ki. Daima TRT türkü. Bu arada Ahlat galiba açık ara yine önde. Şahin Şerefoğlu selam olsun. Behlül Şerefoğlu Duyar şimdi küser. Ve Necla Tiyen Şaneker, sevgili öğretmenim, canım, şairem, selam olsun Bitlis'e, Ahlat'a, Van'a deyip hemen türkümüze geçiyoruz. Gitme turnam gitme, yollar ıraktır. Şu yabancı yerler bana duraktır diyecek Gülseren Erdağ. Muzaffer Şahin'den derlenen bir Sivas türküsü. Ardından Can Adıyaman'a gideceğiz. Veli Bey size bir selam olsun Gölbaşı'yla birlikte. Ragıp Binzat'tan alınan türküyü de Ali İbicek seslendirecek. Gölbaşı'na vardım, gülleri çoktur. Güzeller geliyor, sevdiğim yoktur.

0: TRT Türkü.
1: Devam ediyoruz. Saat 9. 3. saat dilimimiz başladı. Bir saate yakın bir süre daha yine birlikte olacağız. Merve Gökgöz diyor ki günaydın, iyi yayınlar. Sıradaki eseri aileme armağan ediyorum. İlyas Aydın Tokat'tan bizi hiç yalnız bırakmaz. Bütün dostlarına türkü armağan ediyor. En güzel uyarısı da ormanlarımızı koruyalım. Birkaç dakika geç kalalım ama trafiğe dikkat edelim diyor. Selahattin Özdemir Niksar Yeşilkaya köyünden yine yalnız bırakmamış. Sevgili Sıdıka Tavukçu, Suna Koşak, Gülnaz Malbastı Delal, her birinize selam gönderiyorum. Evet, İlyas Aydın diyor ki bir izmarit, bir kıvılcım, bir ihmal tümü insan hatasıdır. Ormanlarımızı, vatanımızı korumak hepimizin görevi. Hepinizin gönlüne sağlık. Bayram Ermiş hayırlı sabahlar diliyor. Kazım Ülgü diyor Osmaniye Bahçebekdemir köyünden selamlamış bizi. Mustafa Telleri Kayseri Bünyan'dan selamlıyor ve diyor ki şu anda eşim Büşra ile birlikte bahçede sulama yapıyorum. Sıradaki Türkiye eşim Şerife, Muhammed, Merve, Pembegül, Hatice, damadım İbrahim, torun Mustafa Emin, Ahmet Şerif, bütün sevdiklerim için istiyorum. Ayvalık'tan da İbrahim Kabaoğlu bize yazdılar. Kemal Gökçe, Kütahya Tavşanlı'dan kendisi için ve ailesi için türkü istemiş. Hasan Güçlü, Konya Kulu'dan, Şaban Günhan, Eskişehir'den, Yaşar Köksal, Ankara Çubuk'tan günaydın diyor. Diyor ki güzel bir günde radyom açık, ateşim yanıyor, çayım devleniyor ve kahvaltımı yapacağım. Şifa olsun efendim, selam olsun size. O halde ben ard arda türküleri sıralayalım diyorum. Bu kez de yine Azerbaycan ellerine giderek Huşenk Azeroğlu'nun repertuarı kazandırdığı türküyü dinleyelim. Bu dağdan aşmak olmak, narıncı başmak olmaz. Bir guru söz için yarınla savaşmak olmaz. Hediye Karabağ seslendirecek. Ardından Mücella Atı'dan türkü istemiştiniz. Malatya'ya doğru yola çıkacağız. Nida Tüfekçi hocamızın Kemal Çığırıkçı'dan derlediği Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş diye başlayan türküyü hemen dinleyelim.

Saatimiz 09.09'u gösteriyor. Tam dilek ve dua vakti efendim. Denk geldi saat dakikaya. Madem Malatya'ya gittik, Malatya'daki dostlarıma ve Ankara'dan yazıp da Malatya türküsü isteyen Abdurrahman Aksoy başta olmak üzere bütün dinleyicilerimize Mücella Atan'ın okuduğu bu türkü armağan olsun. Gölbaşı, Adıyaman, hepinize selam olsun. Tekrar o zaman Malatya'dayız, Gölbaşı, Adıyaman dedim. O halde Mehmet Seski kendi elinden bir türkü seslendirsin bize. Dere boyu saz olur, gül açılır, yaz olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur. Hazal diyecek kısaca. Ardından devam edelim. Bir Azerbaycan ezgisi ulaşsın kulaklarınıza. Sevda Veliova'nın albümünden Adile Kurt Karatepe seslendirecek. Ben bu elin kızıyam. Anamdır Azerbaycan. Men onun sinesine sinerem zaman zaman. Efendim bugün klima beni biraz üşüttü ama türkülerin sıcaklığı size ulaşıyordur. Haydi türkülerimiz pazar keyfi olsun.

Azerbaycan Gızıyam dedi Adile Kutkaratepe ve Mayıs'a Aslan. Bütün Azerbaycan'daki dostlarımıza da armağanımız olsun bu türkü. Serkan Alkan diyor ki Sivas Koylisar'dan Bağyurt Mahallesi'nden tüm dinleyicilerimize hayırlı pazarlar diliyoruz. Dut pekmezi yapıyoruz, dutlarımızı silkeledik, birazdan kaynatmaya başlayacağız. Ve tüm bağ bahçe tarlada çalışanlara da kolaylık diliyoruz. Aynı dileklere katılıyorum efendim, bereketiyle olsun. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan yazmış. Yine Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü herkese selam gönderiyor bütün ailesiyle birlikte. Osman İnan Ankara'nın sesi. Değerli dinleyicimiz Selahattin Erzi, Adana'dan o sıcacık selamını her zaman almaktan son derece mutluluk duyarız. Diyor ki zevkle, beğenerek ve isteyerek dinlediğimiz TRT Türkü'de Sabaha yapım yayın ekibiyle programa ayrı bir renk ve güzellik katan Sayın Sabahat Aslan. Efendim teveccühünüz şeref duyarım. Bütün kardeşlerimle birlikte program güzel olsun diyedir çabamız. Sevgi saygı bizden. Yıldız Hanım'a ben Deniz yayın sonunda türkü armağan edeceğim. Siz de iyi ki varsınız, var olunuz efendim. Ve İlyas Aydın yine uyarısını yapmış trafikle alakalı da. Çok teşekkür ederim, gönlünüze sağlık. Hiç unutmuyorsunuz, ne kadar düşüncelisiniz. Efendim Nevin Keklik bir başka güzel dinleyicimiz İzmir Ödemiş'ten selamlıyor bizi. Türkülere o kadar meyillidir ki. Hatice Biçer Yozgat'tan selamlıyor. İlyas Aydın lütfen trafik kurallarını uyalım diyerek Facebook sayfamızdan da uyarısını yapmış. İlyas Aydın selam gönderiyor herkese, bütün ailesine, dostlarına. Oo ne güzel. İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den selam gönderirken Mustafa Telli Çağlayan gibi o akarsuları göstermiş. Hay Allah razı olsun. Reçber Hasan Özkan diyor ki İstanbul Çekmeköy'den herkese selam olsun. Değerli Sabahat Hanım, şu anda tarlada çalışan, ot biçen ta Ordu'nun Mesudiye ilçesi Güvenli Köyü'ndeki babam Sıtkı Özkan, kardeşlerim Erhan Muharrem, kıymetli öğretmenimiz Pınar Hanım olmak üzere Ordu Mesudiye Güvenli Köyü halkına bir türkü uçurun. Elbette ki sizin memlekete selam. Muhammed Ercesu da selam söylüyor memleketine, çünkü kardeşim de oralıdır. Yaşar Köksal, maşallah sofranız bereketli olsun. Vallahi gözüm yok ama bir gün geleceğim. Hüseyin Akbaş Burdur Gölhisar Yaylası'ndan dinliyormuş, selam olsun. Canım Sıdıka Tavukçu İstanbul 4 Levent'ten günaydın, selamlar. İnşallah doğru geldim. Bu da bir program var, adı TRT Türkü. Sunucusu çok tatlı dediler, koşa koşa geldim. Sıradaki türküyü torunlarım Ömer, Melike, Semih, Mert Paşa'ma, programa emeği geçen herkese armağan ediyorum. Kurban olurum sizi yaradana. Sağ olun, var olun. Şeref duyarız. Yeşer Köksal, vallahi çayı göstermeyin, hem eve koşasım var şimdi. Çok teşekkür ederim. Osman Şehir İstanbul Ok Meydanı'ndan yazıyor. Ege'ye ve Azant Köyü'ne türkü armağanım var. Suna Koçak teyzemiz dakika dakika dinliyor. Sevgili Ahmet Şens'le Muhammed Ercesu'ya da selamları var, ulaştırdım. Uğur Heybeli Isparta Senirkent sesi ve Şükrü Doğan için tabii ki türkü okuyacağım. Muhsin Tozlu, ne kadar naziksiniz. Sabahınız hayırlı, gününüz güzel olsun. Kimimiz yaslı, kimimiz umutlu, kimimiz efkarlı. TRT Türkü'nün olduğu yerde hepimiz aynı oluyoruz, inanın. Sıradaki Sabahat Aslan türküsü tüm türkü severlere armağanımız olsun ve ona ve ekibe selam sevgi, bir mukabil başımın üstündesiniz. Kahramanmaraş Afşin'den yazıyorum Mehmet Turan. Selam olsun efendim. İsmet Köklü Kayseri'ye selam gönderdim. Tam Türk İbrahim diyor ki Frankfurt'tan Bosna'ya giderken sizi dinliyoruz. Arabada kızım Neva ve oğlum Halil var. Eşim de var. Türkü istiyoruz. Tabii ki türkümüz var. Cavit Şahin, Kayseri'ye selamlar. Siz de iyi ki varsınız. Tabii ki türküler bizi anlatır. Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan yazıyor. Hemen Ege'ye.

diye Azant köyüne Süleyman Birol'a türkü armağan edeceğim. Ormancı Mustafa Bey yazdılar. Muradiye Günhan Eskişehir'den selam göndermiş. Erzurum Tortum Pehlivanlı'dan Orhan Kasapoğlu, Muğla Yatağı'ndan Cengiz Silkioğlu ve Ayla Aldemir, Mustafa Aydemir, Ordu Fatsa. O kadar çok ki Allah Allah nasip ediyor, çok oluyorsunuz. Ama hemen vakit değerlendirelim. Bu kez Perihan İpek Ketli'yi dinleyeceğiz. Ali Şevket Öndesev'den Sarı Sözen hocamızın derlediği Rumeli türküsü. Bülbülüm altın kafeste, öter aheste aheste. Haydi türkü dinleyelim.

9.32'yi görüyoruz saatimizde. Pazar bölümümüz yavaş yavaş sonlanmak üzere. Dünya Tekin'i dinledik, bir Elazığ türküsüyle Nurettin Dadaloğlu repertuarımıza kazandırmıştı. Pınar'ın başından ufak taş gelir, sen ağlama gözlerinden yaş gelir. Değerli dinleyicilerimiz, mutluyuz. Teveccühünüz her gün daha da artıyor ve bu bizi son derece mutlu ediyor. TRT Türkü'de hazırlanan programlar birbirinden güzel. Ancak TRT Türkü'de iyi sabahlanmanız bizi onurlandırıyor, şeref katıyor. Ahmet Çocar diyor ki, Giresun'dan hayırlı sabahlar, güzel günler diliyorum. Bütün ekibimizi, teknik ekibi, sizi selamlıyorum. Bu güzel türküleri bize ulaştırdığınız için teşekkür ederim. Biz size teşekkür ederiz efendim. Sıradaki türküyü Çorum Osmancık'taki annem Fatma ve babam Mustafa için armağan olarak istiyorum demiş. Var olunuz, selamlar annenize babanıza. Sultan Asırcı da hayırlı sabahlar, Osmaniye'den bahçeden Mersin'e doğru yolculuk yapıyoruz diyor. Arabada kayınvalidem Güleser, eşim Emin, kızım ailem Almiye var ve sizi dinliyoruz. Onlara buradan çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bütün sevdiklerime kucak dolusu selamlar. Biz gönüller arası köprü kuruyoruz. Hepsini Allah'a emanet ediyoruz efendim. Yine değerli Abdullah Demir ilk kez katılıyor. Selamlar, sevgiler, hayırlı sabahlar diliyorum demiş bir mukabil efendim. Almanya'dan severek dinliyorum. Uşak Alfaklar Köyü'ne selam olsun. Selam olsun efendim. Ahmet Kılıç, Nurhan Kılıç, Gemerek'teki güzel ailemiz. Biz de sizi selamlıyoruz. Gilebolu vatanı Gemere'ye sevgi, selam ulaşsın istiyoruz. Sefa Karataş, günaydın TRT Türk ailesi. Ben Ordu Fatsa'dan yazıyorum. Mutlu pazarlar dileğimle demiş. Sıradaki türküyü öğretmen arkadaşlarım Şadan, Abide, Funda ve Fatma'ya armağan ediyorum. Giresun Ordu açık ara önde. Vallahi Muhammed için mi ne, bugün dizildiler sıraya, ne güzel. Günaydın Giresun Esbiye'den Güzel Yurt Köyü'ndeki bütün sevdiklerime selam gönderiyorum. Kızlarım Irmak ve Cemre'ye, oğlum Habib'le eşim Lütfiye'ye türkü armağan ediyorum diyor. Ve Muradona, çok teşekkür ederim. Değerli Murat Bey diyor ki, günaydın, hayırlı sabahlar. Güneşin türküyle neşelendiği pazarın sabahından Burdur'dan selamlar gönderiyor Burdur'dan Murat Bey. Peki, aleyküm selam deyip hemen türkü ulaştıralım. Hadi sürpriz olsun, Muhammed ulaştırıyor türküyü.

Kırşehir ve Neşet Ertaş türküsü diyenler herhalde çok sevinmişlerdir. Bu pazar gününde Emel Taşçıoğlu seslendirdi. Al yana kallanıyor, sevdikçe ballanıyor. Efendim Bozkır'ın diyarına selam olsun. Bütün o güzel insanlarımız orada bugün Neşet Baba'yı dinleyince mutlu olmuşlardır. Serkan Alkan dedi ki Sivas Koyulhisar'dan, Sabahat Hanım bu pekmezimiz oluyor çünkü doğal, organik dedi. Efendim ben dedim ki şifasıyla, bereketiyle olsun. Kirazlar, dut pekmezleri, erikler, kayısılar, cennet vatanımın bütün ürünleri, tarlası, bağı, bahçesi, hepinize şifa olsun. Mert Yürek demiş ki Salih Toprak, İzmir'de yaşıyorum, aslen Çorumluyum. Çorum'dayım ve burada bize keyif katıyorsunuz. Maksutlu köyü için sıradaki türkü hediyemiz olsun mu? Tabii ki. Emine de Mürat Amer, güllerinize çok teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar diliyorum Ali Bey, çok teşekkür ederim. Fakat bir iletiyi okumazsam, hepinizin hislerini tercüman olduğu için eksiklik hissederim. Bu pazar gününde bir kere daha değerli kardeşimin Türk edebiyatında bizim türkülerimize yazdığı sözler gerçekten manidar. Turan Akman Erkılıç da lütfedip yazmışlar. Değerli Murat Odabaşı, gerçekten kitap olacak sözler. Bütün dinleyicilerimizle paylaşmaktan şeref duyarım. Her yöresinde farklı bir medeniyetin izlerini taşıyan Anadolu'nun kültürüne ışık tutar, insanını, yaşamını anlatır türküler. Bin yıllardır yurt edindiğimiz bu kadim topraklara nasırlı elleriyle bereket katan çiftçi, yaprakların hışırtısında huzur bulduğumuz söğüt gölgesidir türküler. Dağları, denizleri, ormanları, nehirleri, kuşları, kelebekleri, türlü renkte çiçekleri ve çeşit çeşit bitkileriyle doğaya kucak açar, bir kültürü sahiplenir türküler. Günaydın, mutlu sabahlar. Ezgilerinin ritmiyle yeni güne merhaba dediğimiz, türküleri biz dinleyenlerle buluşturan program ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Seher vakti düzülür kervan, yedi haberler sonrası yola revan olur. Anadolu'nun renk renk motif motif ezgileriyle doludur heybesi. Ağır ağır ilerler. Dost bağından güller derer, sıra dağları, engin ovaları aşar, sevgisi sığmaz coşkuyla dolu yüreklere taşar. Hiç şaşmaz, haftanın yedi günü hep aynıdır saati. Biri bir birinden güzel türkülerle gün başlar. Pozitif enerji yayar alıcılarımızla, günün sesini açar TRT Türkü'de sabah. Gönül telimize dokunan, her duyguyu barındıran türkülerin en güzel örnek

Birine yol verirken bir bir yaydığınız güzellikler kabaran yüreklerde birikir. Sıradaki türküyü bu şahane programı alıcılarımıza ulaştıran değerli ekibe, tatlı dilli, güler yüzü, hoş sohbeti ve zarif sunumuyla gönül frekansımızı taçlandıran siz kıymetli sanatçımız ve bütün sevdalı türkü sevdalısı dostlara armağan ediyorum. Huzur, esenlik, bolluk, bereket diliyorum. Allah razı olsun. İlhamınız daim olsun. Ben Deniz, bütün bu sözleri sevgili kardeşim Muhammed Eğricisu, Ahmet Şenses, bütün yapımcılarımız ve sevgili Pınar Kundakçı Temel'de haftanın 3 günü sesleniyor. Onlar için aldım başım üste dedim. Musa Aytu Bartağ'a selamlar. Değerli dinleyicilerimiz, her birinizin ismini okumak isterim ama bir türkü daha sunalım. Pazar keyfi olsun. Celal Güzel Ses'in ölüm Ölümsüz türkülerinden Diyarbakır türküsü. Bedri Aysel'e diyecek ki, nare esvap yıkıyor, köpük keşten akıyor. Haydi neşeniz bol olsun.

Efendim, her güzel şey nihayet bulur ama yeni başlangıçlar içindir. Bugün Ahmet Şenses programı hazırladı. Canım kardeşim Muhammed Erice Suda sesleri en güzel biçimde ulaştırdı. Teknik masadaydı, teknik kumandadaydı. Ben Deniz Sabahat Aslan. 3 saat boyunca sizlerle yarenlik ettik. Muhammed dedi ki abla, 19 Mayıs'ta Galatasaray'ın kuruluşu dönümü, aman küsmesinler dedi. E Fenerbahçe'yi tekrar kutluyoruz. Efendim sürçülisan ettikse affola. Her sabah TRT Türkü'de sabah var. Ayrılmadan önce Hafız Osman Ögen'in muhteşem türkülerinden birini çok isterseniz Hüseyinlik'ten çıktım yola diyeceğiz ve tekrar görüşünceye kadar esen kalın, Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, Bir Kelime Bir Türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Azerbaycan yöresine ait Bu Dağdan Aşmak Olmaz türküsünde geçen narıncı ve başmak sözcükleri. Bu dağdan aşmak olmaz, narıncı başmak olmaz, bir kuru sözden ötürü yarnen savaşmak olmaz diyor türkümüz. Burada geçen narıncı kelimesi turuncu demektir. Başmak sözcüğü ise ayakkabı demektir. Bir zamanlar halk dilinde çokça kullanılan bu kelimeyi, bakın tarihçi Reşat Ekrem Koç'u nasıl tarif etmiş. Başmağın üstü açık, ön kısmı parmakları örtecek şekildedir. Burnu küt, arkası ise serttir. Yemeni türü ayakkabılardaki gibi arkası basılıp topuk altına alınamazdı. Tabanı da yemeni gibi ince değil, kalın köseden kesilirdi. Günümüz ayakkabısı geçmişte yemeni, başmak, pabuç, potin, nalın gibi adlar alırken türkülerde hala bu isimleri görebiliyoruz. Şimdi bu türküyü Hediye Karabağ'dan dinleyelim.

0: dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme alan Erdoğan, direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 44 ülkede yayımlanan makalede Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında millet iradesinin olduğunu vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yoğun çalışmalar sürüyor. Yeni haftada en düşük emekli aylığını 23.552 liraya çıkaracak teklif genel kurulda görüşülecek. Adalet Komisyonu'nda ise 18 yaşın altındaki suçlulara yönelik düzenleme ele alınacak. Okul saldırılarını araştıran meclis komisyonu da bakanlık yetkililerini dinleyecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'ı ziyaret edecek. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani tarafından kabul edilecek olan Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile de görüşecek. Görüşmelerde Türkiye-Katar stratejik ortaklığıyla savunma konularındaki işbirliği ve enerji güvenliği ele alınacak. Hakan Fidan'ın Katar'daki temasları sırasında Gazze'deki durum ve Körfez'de artan gerilime ilişkin değerlendirmeler de dile getirilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bir kez daha hedef aldı. İran'ın askeri kabiliyetine yönelik saldırıların iki Amerikan askerinin Ürdün'de öldürülmesine yanıt olarak düzenlendiği açıklandı. İran'a karşı ard arda 8 gece devam eden saldırıların tamamlandığı bildirildi. İran ise Körfez'deki Amerikan üslerine misillemede bulundu. İran Devlet Televizyonu Kuveyt'teki iki Amerikan üssünün vurulduğunu aktardı. İran'ın dini lideri Müçteba Hamenei, Washington'un mutabakat zaptını ihlal ettiğini belirterek, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın imzasının hiçbir değeri ve güvenilirliği olmadığı bir kez daha kanıtlandı, dedi. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridindeki katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı İsrail, 9 Filistinli'yi öldürdü. Hamas, saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Yüksek Öğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanıyla birlikte yüksek öğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Spor. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Dünya Kupası'nda İngiltere ile Fransa arasında oynanan üçüncülük maçı gol düellosuna sahne oldu. 10 golün atıldığı mücadelede İngiltere Fransa'yı 6-4 yenerek ilk kez dünya üçüncüsü oldu. Fransız yıldız oyuncu Mbappe ise 22 golle Dünya Kupası tarihinde zirveye çıktı.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bayburt ve Artvin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Eskişehir ve Konya 34, İstanbul, Zonguldak, Giresun, Erzurum ve Van 28, İzmir, Muğla, Elazığ ve Kilis 37, Edirne ve Çanakkale 36, Bursa, Antalya, Adana, Malatya ve Mardin 35, Kocaeli, Hatay, Düzce ve Erzincan 32, Aydın 42, Denizli ve Şanlıurfa 39, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman 38, Nevşehir, Bolu ve Sinop 30, Yozgat ve Samsun 29, Tokat 31, Trabzon ve Rize 27 ve Kars 26 derece. Haberleri dinlediniz.

Benim Türküm. Ayşe Dördüncü ben. Antalyalıyım. Rahmetli babam için dom dom kurşununu rica ediyorum.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
5: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkiye için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Spikeriniz ben Bahar Uygur. Türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
6: İzmir'den Uğur Karakaya. Şimdi sizlere bir Rumeli türküsü söylemek istiyorum.

0: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
1: Merhabalar. Kırıkkale'den Musa Özkan. Programımızın değerli yapımcıları ve dinleyenleri, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Söyleyeceğim bu türküyü eşim Necla Özkan, oğlum Hüseyin Özkan, gelinim Eda Özkan ve kızım Zeynep Sude için söylüyorum. Yaşayan efsane Musa Eroğlu'ndan armağan ediyor, sağlıklı huzurlu günler diliyorum. Cümlesiyle Allah'a emanet ediyorum. Yine karlar yağdı Gönül Dağı'na.

0: TRT Türkü.
1: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
2: Merhaba TRT Türkü. Ben İstanbul Çatalca'dan mesaj gönderiyorum. Eşimi ben severek dinliyoruz. Eşim şu anda işte. Umarım dinler ve denk gelir. Sizden Neşet Ertaş'ın Tatlı Dile Güler Yüze türküsünü eşim, oğlum Semih ve oğlum Enes için rica ediyorum. Mırıldanmayacağım ama sözlerini söyleyeceğim. Tatlı dile güler yüze doyulur mu, doyulur mu? Aşk ile bakışan göze doyulur mu, doyulur mu? Teşekkür ederim, iyi yayınlar.

0: yakın bulursa yığılır. Ah doyulur mu, doyulur mu canana, kıyılır mı canana, kıyanlar hakkın bulursa yığılır.
1: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 2781 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
2: Tüm hasret çekenlere gelsin, sevmeyi bilenlere gelsin, tüm türkü dostlarına gelsin.

0: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz ezgiyi sizden dinleyelim. 0506 987 2781 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Merhaba TRT Türk ailesi. Biz eşim ve oğlum Özgür Deniz'le birlikte Erzurum'dan memleketimiz Malatya'ya seyahat ediyoruz. TRT Türk'ü en iyi yol arkadaşımız. Bir Malatya türküsü olan Gülki Güller Açsın türküsünü tüm TRT Türk ailesine ve sevdiklerimize armağan ediyoruz. İyi yayınlar.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 2781.
2: Giresun Bulancak'tan Hakkı Karataş ben. Dostum dostumu istiyorum. Sensiz dünya malım neyleyim dostum, dostum, dostum, dostum, dostum.

0: dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 2781.
1: İyi yayınlar diliyorum. Ben bu türküyü kız kardeşim için istiyorum. Kız kardeşim bu türküyü kendisi seslendirdi ve çok severek dinlediği bir türkü. Bu yüzden hem tüm İstanbullulara, türkü sevenlere hem de annem ve kız kardeşim için yayınlanmasını istiyorum. Teşekkürler.

0: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
1: Değerli TRT Türkü çalışanları ve TRT Türkü dinleyenleri, ben İlhan Taş, Polatlı'dan size bir türkü okumak istiyorum.

giden gelmiyor, acep nedendir? Burası Muş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne?

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 2781 numaralı telefona bekliyoruz.
1: Merhabalar, ismim Tuna Türk Bey, aslen Ankaralıyım. Hollanda'nın Eindhoven şehrinden size ulaşıyorum. Memleket hasretimizi sayenizde kısmen de olsa dindirebiliyoruz. Emekleriniz için çok teşekkürler. Bu türküyü eşim Tuğba ve kızlarım Nil ve Nehir için istiyorum. Bahçalarda barım var, bir eyva bir narım var. Kalem kaş kara gözlü, hoş bağışlı yarım var. Kalem kaş kara gözlü, hoş bağışlı yarım var. Beri gel kara göz, gel gel kara göz. Yüreğimde yara göz, derdime sen çare göz. Beri gel kara göz.

0: TRT Türkü.
1: Dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 2781 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
2: Ankara'dan arıyorum. İsmim Engin. Erzurum diyarından.

TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 2781 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, spikeriniz ben Bahar Uygur, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz gecesi ve sonrasında Türk milletinin gösterdiği direnişin önemine dikkat çekti. 15 Temmuz'un 10. yılında uluslararası kamuoyuna yönelik bir makale kaleme alan Erdoğan, direnişi dünya demokrasi tarihi açısından emsalsiz sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 44 ülkede yayımlanan makalede Türkiye'nin küresel meselelerde sözüne itibar edilen ülke olmasının arkasında da millet iradesinin olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'ı ziyaret ediyor. Hakan Fidan, başkent Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilimle Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan temasları çerçevesinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani tarafından da kabul edilecek. Amerika Birleşik Devletleri İran'ı bir kez daha hedef aldı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gücüne yönelik saldırıların iki Amerikan askerinin Ürdün'de öldürülmesine yanıt olarak düzenlendiği açıklandı. İran'sa Körfez'deki Amerikan üslerine misillemede bulundu. İran Devlet Televizyonu Kuveyt'teki iki Amerikan üssünün vurulduğunu aktardı. Reuters haber ajansı da Irak'ın Erbil kentindeki Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğunun yakınlarında patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridindeki katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı İsrail 9 Filistinliyi öldürdü. Hamas saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitim

ve tatbikatlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Türk Savaş ve Destek Uçakları Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanıyla birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Ticaret Bakanlığı engelli araç ithali işlemlerinde dijital randevu sistemini uygulamaya alıyor. Eylül ayında yürürlüğe girecek yeni sistemle komisyon değerlendirmeleri e-devlet üzerinden alınacak randevularla yapılacak. Yeni haftada Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurt genelindeki sıcaklıkların bugünden itibaren artması bekleniyor. Ege bölgesinde hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42-43 derecelere kadar ulaşacak. Spor. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nde Slovenya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'ndeki son maçındaysa İran'la mücadele edecek. Ay Yıldızlılar bu maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek. Türkiye-İran maçı saat 14'ten itibaren TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Bayburt ve Artvin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri dinlediniz.

Türkülerle gün ortası. Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz. Ses kayıtta Aydın Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresinden seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen solistlerin seslerinden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: İlk türkümüz Niğde yöresinden Şenay Akayran söylüyor. Bağ girdim üzüme, çubuk değdi gözüme. Ben yarimi tanırım, çok sadıktır sözüne. Bağ girdim budanmış, güle bülbül dadanmış. Yari benim sanırdım, ona eller dadanmış.

Erzurum'da Gülahmet'te evim var. Sırma saçlı topken küllü yârim var. Gitti yârim gelmedi. Elbet bunda bir iş var. Fatih Doğaner seslendiriyor.

Sırada bir Orta Anadolu gurbet türküsü var. Seda Bingöl'ün sesinden dinliyorsunuz. Karşı bağda sıra sıra bademler, otursun ağlasın yâre gidenler. Ne sen bana doydun ne de ben sana, kör olsun gurbeti icat edenler.

Şimdi de usta ozanımız Neşet Ertaş'tan alınan sevilen türkümüzü Beyazıt Öztürk'ün yorumundan dinliyorsunuz. Al yanak allanıyor, yazması pullanıyor. O yer çıkmış karşımda, dal gibi sallanıyor. Etme bana bu nazı, gel bize bazı bazı. Kız ben seni alırdım, baban olsaydı razı.

İzmir Radyosu'ndan sizlerle mutlulukla buluştuğumuz programımızda bir Orta Anadolu türküsü daha var. Zeynep Başkan söylüyor. Getir berber getir, aynayı getir. Al gerdan altına, al beni yatır. Hiç durmadan berber baksam aynaya. Değişmek istemem seni dünyaya.

Şimdi de Enver Çatal, Muğla Fethiye yöresinden derlenen Semah'la alıyor sırayı. Bir kız ile bir gelinin bahsi var. İkisinin cüda düşmüş arası. Kadir Mevlam hop yaratmış onları, hilal hilal kaşlarının arası.

Türkülerle gün ortası devam ediyor. Malatya Darende yöresinden derlenen türküyle Özgür Eren radyolarınıza konuk oluyor. Kırmızı gül goncasını bağlarlar deste. Ben senin aşkından olmuşum hasta. Bir mektup yazdırdım o zalim dosta. Acep ela gözlü yârim uyur mu şimdi? Gidip uyandırsam olur mu şimdi?

sırada Nevzat Karakış'ın sesinden dinleyeceğiniz bir Gaziantep türküsü var. Hış hışı hançer boynuma, küpeli kızlar yanıma, ben halayın başıyam, incili küpe kaşıyam.

Yöremiz Elazığ, türkümüzü Ayşen Kaya seslendiriyor. Bahçeye indim, taş bulamadım, bir yüzük yaptırdım, kaş bulamadım. Kendime münasip eş bulamadım, olur mu böyle olur mu? Acep o günlerden bir gün olur mu?

Mustafa Keser, Konya Yöreği ekibinden derlenen sevilen türkümüzle huzurlarınızda. Hani benim 50 dirhem kesteğini, Konyalı'dan başkasını istemem.

0: TRT Türkü.
1: Programımızın sonuna yaklaşırken ritmimizi arttırıyor. Erzincan Eyin yöresinden derlenen türkümüzle sizleri baş başa bırakıyoruz. Pınar Keskin söylüyor. Tam zaradan geçtin mi? Buzlu sular içtin mi? Sen o yardan geçtin mi? Aman aman tam zara. Tam zara dedikleri, şekerdir yedikleri. Hiç aklımdan çıkmıyor yarimin dedikleri.

sırada keyifli bir İstanbul türküsüyle Hakan Kumru ve Necip Yılgın var. Sürüverin cezveler kaynasın, Rabi'imin kolları oynasın. Yarın çarşıya varayım, Rabi'ime bir hotoz alayım.

Sözlerini Aşık Yener'in yazdığı Gurbet Havası'nı Arif Sağ'ın sesinden dinliyorsunuz. Başı duman pare pare, yol ver dağlar, yol ver bana. Gönlüm gitmek ister yare, yol ver dağlar, yol ver bana.

Bilecik yöresinden derlenen hareketli bir türküyle grup Mecaz radyolarınızda. Mavili mavili mor çiçek, mavilim buradan geçecek. Ben bir çeşme yaptırdım, sevdalılar içecek.

0: Kıymetli türkü dostlarımız, bugün de bizlere katıldığınız için programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşene değil lütfen, türkülerle sağlıcakla ve hoşça kalın.
1: Türkülerle gün ortası.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Sevgili dinleyenlerimiz merhaba. Bugün de türkülerimizle geldik. Size konuk olduk. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Bizi nerede dinliyorsanız radyonuzun sesini açınız. Çünkü yine birbirinden güzel türkülerimiz var. Bizim ellerden TRT Erzurum Radyosu'ndan size selamlarımızı getirdik. Sevgilerimizi sunmaya geldik türkülerimiz aracılığıyla. Program yapımcısı Azer Yılmaz Aydın. Teknik yönetimde Taceddin Dolu. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir türküyle başlayalım. Bir Erzurum türküsüyle başlayalım. Didem Didar Oduman Avar söylüyor. Gül Ahmet'te, dar sokakta evim var. Hoş geldiniz.

Kars'ın ardından durağımız Erzincan. Emel Taşçıoğlu yorumuyla dinletiyoruz size türküyü. Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu bir türkü bu. Ey Şahin bakışlım.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız içerisinde türküler dinlemeye devam ederken bu kez Ardahan yöresine götürüyoruz sizi bu türküyle ve Hasan Özel'i dinletiyoruz. Bu dağlar kömürdendir, geçen gün ömürdendir.

Hasan Özel'i dinlettik size. Programımız Bizim Ellere devam ediyoruz. TRT Erzurum Radyosu'ndan canlı olarak bir Malatya türküsüyle Adnan Gül'den alınan. Mehmet Özbek seslendiriyor. Aşağıdan gelir omuz omuza.

Sevgili dinleyenlerimiz, Anadolu'nun güzel yörelerinden biri Sivas'tayız. Mücella Atan'ın sesinden bir türkü dinletiyoruz size. Aşık Ali Kızıltuğ'dan alınan bir türkü. Dam üstünde çul serer.

Programımız devam ederken baba oğlu birlikte dinleyeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Mükerrem Kemertaş, Tuncay Kemertaş'la birlikte seslendiriyor. Tutam yar elinden tutan bir Erzurum türküsü.

0: TRT Türkü.
1: Bana ne yazdan, bahardan, bana ne borandan, kardan, aşağıdan, yukarıdan yolun sonu görünüyor. Musa Eroğlu seslendiriyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız içerisinde türküler dinlemeye devam ederken bu kez sizi Mersin'e götürelim ve Muharrem Temiz'i dinletelim. Bir kere uğradım Hakk'ın cemine.

Sevgili dinleyenlerimiz, bizim ellerin sonuna geldik. Yarın yine TRT Erzurum Radyosu'nda sizinle buluşacağız. Güzel bir pazar günü diliyoruz sevdiklerinizle birlikte ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Program yapımcısı Azer Yılmaz Aydın'dı. Teknik yönetimde Taceddin Dolu vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Son bir türküyle size veda ediyoruz. Çimen İlter seslendiriyor dinleyeceğiniz son türküyü. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Washington gece İran'a yönelik 8. dalga operasyonunu tamamladığını açıkladı. Operasyonun Ürdün'de iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırıya yanıt olduğunu duyurdu. Tahran'da Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Sahadaki gerilim masaya da yansıdı. ABD Başkanı Trump'tan İran'ın İslamabad mutabakatına ilişkin yükümlülük hissetmediği açıklamasına "Umrumda değil" yanıtı geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridindeki katliama son vermiyor. Gazze kent merkezine bomba yağdıran katliamcı İsrail, 9 Filistinli'yi öldürdü. Hamas, saldırıların kasıtlı savaş suçu ve soykırımın devamı olduğunu vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Türk Savaş ve Destek Uçakları, Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Kahramanmaraş'ta yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Pazarcık'ta kurulan 6 megawatt kurulu güce sahip güneş enerji santralinde üretime başlandı. Yaklaşık 200 milyon liralık yatırımla kurulan santral, kentin enerji altyapısına önemli bir katkı sağlayacak. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Ticaret Bakanlığı engelli araç ithali işlemlerinde dijital randevu sistemini uygulamaya alıyor. Eylül ayında yürürlüğe girecek yeni sistemle komisyon değerlendirmeleri e-devlet üzerinden alınacak randevularla yapılacak. Yeni haftada Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurt genelindeki sıcaklıkların bugünden itibaren artması bekleniyor. Ege bölgesinde hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42-43 derecelere kadar ulaşacak. Spor. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Amilli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nde Slovenya ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar mücadeleden 3-1 mağlup ayrıldı. Filenin Efeleri Milletler Ligi'ndeki son maçındaysa İran'la mücadele ediyor. Ay Yıldızlılar bu maçı kazanması halinde tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi garantileyecek. Saat 14'te başlayan Türkiye-İran maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesinin doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusu, Bayburt ve Artvin çevreleriyle Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri sunduk.

TRT Türkü'de, TRT Kalk Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programıyla gönüllerin buluştuğu türkü yolculuğuna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anadolu'nun dağlarında yankılanan bir ses, ovalarından yükselen bir ağıt, düğünlerinde coşan bir ezgi. Her türkü yaşanmışlıkların, umutların, sevdaların ve özlemlerin dile gelişidir. Geçmişten bugüne uzanan bu zengin kültür mirasını birbirinden güzel yöre türküleriyle sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün de Anadolu'nun dört bir yanından derlenmiş seçkin ezgilerle gönüllerinize taht kurmayı umuyor, türkülerin birleştiren sıcaklığını, samimiyetini birlikte hissetmeyi arzuluyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi, mikrofonda ben Derya Can. Diyarbakır'dan Diyarbekir'imizden ülkemizin dört bir yanındaki gönül coğrafyamızın her köşesindeki değerli dinleyicilerimize sizlere sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Türkülerle örülü bu güzel yolculuğa başlıyoruz efendim. Anadolu'nun samimiyetini, sevdayı, tatlı atışmalarını notalara taşıyan, yüzlerde tebessüm bırakan bir türküyle başlayacağız programımıza. Yöre kültürünün içtenliğini anlatan, "Ak kızım sana Putin alayım mı?" Erol ve Olcay Köker'in uyumlu ve güçlü yorumuyla sizlerle.

abübülüm ne ütersin, dertlere derman katarsın. Yaz gelir, kışın gidersin, dertli dertli ötme bülbül. Bazı türküler vardır, ilk ezgisiyle yüreğimize yüreğimize dokunur. Hasretin, sevdanın, ince duyguların sesi olan Abülbülüm Ne Ötersin adlı eser Kastamonu yöresinden. Değerli sanatçımız Bircan Pullukçuoğlu'nun duygu yokluğu yürümüyle sizlerle.

Şimdi biraz hareketlenme zamanı. Anadolu'nun düğünlerini, bayramlarını, birlik beraberlik ruhunu yaşatan, neşesiyle gönülleri coşturan Malatya yöresi Armudu Taşlayalım adlı eser Bahattin Tuğra'nın coşkulu yorumuyla sizlerle.

Türk Halk Müziği'nin zengin kültürünü ve yöresel renklerini en güzel şekilde yansıtan eserlerden biriyle programımıza devam ediyoruz sevgili türkü dostları. İnce sözleri, güçlü ezgisiyle, abalımın cepkeni safi sırma ilikli, kıymetli sanatçımız Özlem Üngör'ün zarif ve etkileyici yorumuyla sizlerle, gönlünüze dokunması dileğiyle.

Türküler bazen söze sığmayan duyguların en güzel tercümanıdır. Şimdi dinleyeceğimiz eserde sevdayı, hasreti, gönül sızısını ezgilere dönüştüğü unutulmaz türkülerden biri. Hele Zalim Yar adlı eser değerli sanatçımız Şehmuz Esenkuş'un sesiyle sizlerle. Bu hareketli ezgiye eşlik etmenizi diliyoruz.

açma zülüflerin yar yerlere karşı. Senin zülfün benim telim değil mi? Anadolu'nun sevda geleneğini en zarif sözlerle anlatan türkülerden biriyle birlikteyiz. Güzelliği, özlemi, ince bir gönül çağrısını dile getiren Açma Zülüflerin Yerlere Karşı adlı eser, kıymetli sanatçımız Ahmet Günday'ın duygu yüklü yorumuyla huzurlarınızda.

0: TRT Türkü.
1: Anadolu'nun yolları yalnızca şehirleri birbirine bağlamaz. Kimi zaman bir türkünün izini, kimi zaman da bir sevdanın hatırasını taşır. Bolu ilinin yollarından yükselen bu ezgi de yıllardır dilden dile, gönülden gönüle ulaşıyor. Şimdi Muzaffer Sarı Sözen'in notaya aldığı Adayolu Kestane adlı türküyü Şahin Gültekin'in içten yorumuyla sizlere sunuyoruz.

Doğu Anadolu'nun Serhat şehri Kars'a uzanıyoruz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Yolculuk bazen bir kavuşmanın, bazen de hasretin adıdır. Anadolu'nun doğusundan yükselen Kars'a Giderim Kars'a adlı eser, yıllardır dilden dile aktarılan içten bir yol türküsü. Gülseren Erdoğan sesinden radyolarınızla.

Sevdaya bazen bir tek bir dize anlatır efendim, bazen de bir türkü söylenişindeki zarafetle gönüllere dokunur. Abacılar inişi, saatimin gümüşü, hiç aklımdan çıkmıyor o güzelin gülüşü. İzmir'in Bergama yöresinden bu güzel eser Perihan Mesudi'nin yorumuyla radyolarınızda.

Anadolu'nun canlı sohbetleri, düğünleri ve gündelik yaşamı türkülerde bütün sıcaklığıyla hayat bulur. Şimdi Nesrin Alçınar'ın yorumuyla Gaziantep yöresinden Çadır Altı Minare adlı eser sizlerle olacak. Çadır Altı Minare, el ettim eski yare, anam kurban, ben kurban, setre pantolonlu yare.

Azerbaycan halk müziğinin sevilen eserlerinden biriyle gönül coğrafyamıza uzanıyoruz sevgili türkü dostları. Duygulu sözleri, zarif ezgisiyle dikkat çeken Nazende Sevdiğim adlı eser, ortak kültürümüzün güzel örneklerinden biri. Ali Çakar'ın usta yorumuyla radyolarınızda.

sarı çemberoni, sar boynuma boynuma. Niye koydun ayarim elleroni koynuna? Karadeniz'in hırçın dalgaları kadar coşkulu, yeşili kadar sıcak bir ezgi var sırada. Trabzon

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yaylanın sisinden, horonun düzünden selamlıyoruz sizleri. Karadeniz'den programıyla huzurlarınıza geldik. Bir saat boyunca da birlikteyiz. Yöre yöre gezeceğiz ve türkülerimizi dinleyeceğiz hep birlikte. Türkülerimizi söyleyeceğiz hep birlikte. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Murat Çelik teknik yönetmenimiz. Ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Bugünkü Karadeniz'den programının ilk türküsünü Giresun yöresinden seçtik. Ahmet Günday'ın sesinden dinliyoruz. Oy bahçenize ben giremedim gazelden diyor sanatçı.

Giresun yöresinden bir türküyle başladı birlikteliğimiz. Ali Haydar Çiçek'ten derlenen bir türküyle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Zara'nın sesinden dinliyoruz. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Ağlama gözlerim, Mevla Kerim'dir.

Kar yolculuğumuz Karadeniz'den programını dinliyorsunuz. 15.12'yi gösteriyor saatler. Ankara Çubuk yöresinden bir türkümüz var sırada. Oğuz Doğan Cengiz'in sesinden dinliyoruz. Tarlalarda örene, örenesi virane. Yarın yanı cennettir sağ olup da gidene.

Çarşambayı sel aldı, bir yar sevdim el aldı. Keşke sevmez olaydım, elim koynumda kaldı. Sevgili dinleyicilerimiz, Yavuz Bingöl'ün sesinden dinledik türkümüzü. Şimdi de Ali Rıza Gündoğdu'nun sesiyle birliktelik devam ediyor. Yaramsızlar ağrır başım, yastığa damlar gözyaşım.

Urfa yöresindeydik sevgili dinleyicilerimiz. Seyfettin Sucu'dan derlenen türküyü dinledik. Ali Rıza Gündoğdu'nun sesinden. Trabzon Maçka taraflarına gidiyoruz şimdi de. Hasan Tunç sanatçının sesinden dinliyoruz türkümüzü. Karşıdan sayamadım koyunun beyazını. Ağlamakla geçirdim bu senenin yazını.

Asar dereleri bir yabanın belinde. Kız bizim fermanımız, anan baban elinde. Süreyya Davulcuoğlu, onun sesinden dinledik türkümüzü. Çanakkale Yenice taraflarından bir türküyle devam ediyor birlikteliğimiz. Makbule Kaya söylüyor. Al giydim alsın diye, mor giydim sarsın diye. İsteyene varmadım, sevdiğim alsın diye.

Sevgili dinleyicilerimiz, Coşkun Gök'ün sesiyle devam ediyor birlikteliğimiz. Merek'te sarı saman, sallanalım bir zaman. Sevdim de alamıyorum, besbelli ahir zaman.

İstanbul yöresinden bir türküyle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Mehmet Büyük Güngör'den derlenmiş türkü Hale Gür söylüyor. Yârim gitti çeşmeye, yârelerim deşmeye. Ne istersen veririm elinden su içmeye.

pencerenin altında zerdali dalı mısın? Düşkün düşkün duruyorsun. Benden sevdalı mısın? Emine Koç radyolarınızda olan isimde sevgili dinleyicilerimiz. Kerkük taraflarına gidiyoruz şimdi de Mehmet Özbey'in sesiyle. Dağlar duman oldu gel, halim yaman oldu gel.

Sevgili dinleyicilerimiz, bir yolculuğun daha sonuna geldik. Karadeniz'den programını dinlediniz. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Umarız güzel vakit geçirmişsinizdir. Tertemiz türkülerimizi dinledik. Bugün de her gün olduğu gibi Karadeniz kıyılarından bindik bir takaya, Ramzon'dan. Bir o tarafa gittik, bir bu tarafa. Kimi zaman denizde yolculuk yaptık, kimi zaman da tabii ki karaya çıktık. Ve bu toprakların özü, sözü olan türkülerimizi dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Hafta içi, hafta sonu, haftanın 7 günü varız. Bugünlük bu kadar ama yarın aynı saatte görüşeceğimizi umut ederek ayrılıyoruz. Aranızdan arayı fazla soğutmayacağız yani anladığınız kadarıyla, anlatabildiğimiz kadarıyla. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programı Yiğit Yavuz hazırladı sizler için. Sesimizi ulaştırdı Murat Çelik. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Bugünkü Karadeniz'den programının son türküsü de Zeynep Başkan'ın sesinden Zifin Çiçeği diyoruz. Hoşça kalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Washington gece İran'a yönelik 8. dalga operasyonunu tamamladığını açıkladı. Operasyonun Ürdün'de iki Amerikan askerinin hayatını kaybettiği saldırıya yanıt olduğunu duyurdu. Tahran'da Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef aldı. İran devrim muhafızları güvenli seyir rotasını ihlal ettiğini öne sürdüğü 4 gemiye müdahale edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre gemilerden ikisi kaza yaparak bulundukları noktada durdu, diğer iki gemi rotasını değiştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Muhammed Ehsani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan görüşmenin ardından Katar emiri Temim Ehsani tarafından da kabul edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Bakan Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılacak. Bakan Güler, temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı ziyaret etti. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanması amacıyla eğitim ve tatbikatlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Türk Savaş ve Destek Uçakları Kıbrıs Adası'nın güneyinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Kahramanmaraş'ta yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Pazarcık'ta kurulan 6 megawatt kurulu güce sahip güneş enerji santralinde üretime başlandı. Yaklaşık 200 milyon liralık yatırımla kurulan santral, kentin enerji altyapısına önemli bir katkı sağlayacak. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanıyla birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yeni haftada Türkiye sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurt genelindeki sıcaklıkların bugünden itibaren artması bekleniyor. Ege bölgesinde hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42-43 derecelere kadar ulaşacak. Spor. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli olacak. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Akdeniz sadece bir deniz değildir. Akdeniz aynı zamanda bir sestir, bir hafızadır, bir türküdür. Torosların eteklerinden, sahilin tuzlu rüzgarlarından süzülüp gelen ezgilerle Akdeniz'in renkleri TRT Türkü'de sizleri bekliyor. Bugünkü programı sizin için TRT Antalya Radyosu'ndan Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetmenimiz Haydar Uras ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdayız. Bizi biz yapan, özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyor ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Ahmet Günday'dan alınan Muğla Fethiye yöresinden bir türkü bugün dinleyeceğimiz ilk türkü. Selcan Gökçen Şahin'den dinliyoruz. Zeytin dalı çürük olur, basmaya gelmez.

Bugünkü programımızın ikinci türküsünü Hakan Ünal'dan dinliyoruz. Bedri Orcan'dan alınan Mardin yöresinden bir türkü. Bahar geldi, gül açtı.

Tuncer İnan'ın yöre ekibinden derlediği Konya Bozkır yöresinden bir türküyü Bircan Pullukçuoğlu'nun yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Damda bacaları adam sanırdım.

0: TRT Türkü.
1: Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri devam ediyor, saat 16.21. Muğla Bodrum yöresinden bir türküyle devam ediyoruz programımıza. Makbule Kaya'dan dinliyoruz. Çekirgem uçmaz oldu.

Programımızda sırayı Kütahya yöresinden bir türkü alıyor sevgili dinleyenlerimiz. Hisarlı Ahmet'ten alınan bu türküyü Haldun Karabudak'tan dinliyoruz. Havada durna sesi gelir, kanadı kırma.

Hüseyin Avni'nin Emin Aldemir'den derlediği Antalya Elmalı türküsünü Semra Bağcı'dan dinliyoruz şimdi. Meşelidir rengin dağlar, meşeli.

Programımıza Burdur Yeşilova yöresinden bir türküyle devam ediyoruz. Bu türkü Davulcu Koca İsmail'den derlenmiş. Oğuz Doğan Cengiz'den dinliyoruz. İndim Haymana Ovası'na.

0: TRT Türkü.
1: Estirir oğlan estirir. Sevili Korurer'den dinledik, Ali Çatlı'dan derlenen bu Antalya Akseki türküsünü. Programımız Ahmet Günday'la devam ediyor. Sanatçıyı Talip Özkan'dan alınan Bir Denizli Acı Payam türküsünde dinliyoruz. Meşesi meşesi, yayla meşesi.

0: dalga çöz. Haydi gel gel çöz dalga çöz.
1: Programımıza Zeynep Başkan'la devam ediyoruz. Aslan Mustafa'm.

Sadık Türk ve Şeref Canku'dan derlenen Kütahya yöresinden bir türküyü Emine Koç'tan dinliyoruz. Ay oğlan yiğit misin?

Programımızın son türküsünü de Enver Çatal'dan dinliyoruz. Hasan Kalkan'dan alınan bir Antalya Kalkan türküsü. Aşamadım Hacı Hasan belini.

Akdeniz'in Renkleri programıyla TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik sizlere sevgili dinleyenlerimiz. Program yapımcımız Bilgehan Gödekli, teknik yönetmenimiz Haydar Uras ve mikrofonda ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla, mutlulukla kalın, hoşça kalın.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi bir Kahramanmaraş türküsü dinleyeceğiz. Pir Sultan Abdal'a ait türküyü Erdal Erzincan söylüyor. Gözün açıksa gel gir Katar'a.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, bir Sivas türküsü dinliyoruz bu dakikalarda ve Ahmet Günday sizlerle. Ben gidersem sazım, sen kal dünyada.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi Neşet Ertaş huzurlarınızda, atı olan el atına biner mi?

Ve sevgili dinleyenler, Bir Çukurova'dan programının da bugün için sonuna geldik. Programı Murat Balsızan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle diyoruz ve bir Afyon türküsüyle sizlere veda ediyoruz. Mevlüt Dede söylüyor. Mevlüt Dede'ye ait türküyü Gülcan Kayaral söylüyor. Allı gelin taş başını yola der.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. ABD, İran'a yeni dalga hava saldırıları düzenledi. Operasyonlarda Hürmüz çevresindeki askeri hedefler vuruldu. İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin inşaat halindeki Darhovin Nükleer Enerji Santrali'ne saldırı düzenlediğini duyurdu. Tahran'da, Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine hedef aldı. İran devrim muhafızları Hürmüz'de de güvenli seyir rotasını ihlal ettiğini öne sürdüğü 4 gemiye müdahale edildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Fidan Katarlı mevkidaşı Muhammed El Sani ile bir araya geldi. Görüşmede Körfez'de artan gerilim ve Türkiye-Katar stratejik ortaklığı ele alındı. Hakan Fidan görüşmenin ardından Katar emiri Temim El Sani tarafından da kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki güvenlik durumunun ele alındığı belirtildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın adaya barış ve istikrar getirdiğini belirtti. İki devletli çözüm vurgusu yapan Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması çağrısında bulundu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Bakan Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katılacak. Bakan Güler, temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı da ziyaret etti. CHP'de kurultay tartışmaları sürerken Özgür Özel ve ekibi yeni parti için hazırlıklarını tamamladı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için bu hafta adım atması gündemde. Özel'in salı günü grup toplantısında yapacağı konuşmada yeni partiyi duyurması bekleniyor. Özgür Özel'in CHP'den istifasını açıklayacağı da iddia ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yeniden başlatılan soruşturmaya dair açıklama yaptı. Gürlek, soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 19 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Dosyada FETÖ'nün gizli yapılanması ve terörist Adil Öksüz bağlantısına ilişkin iddialarında titizlikle incelendiğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un şirketleri MASAK tarafından incelemeye alındı. Babala TV, Babalayka Film ve ilişkili şirketler için hazırlanan finansal analiz raporunda yüksek tutarlı para transferleri, taşınmaz ve araç alımlarıyla sıfır beyan edilen vergi matrahları öne çıktı. Yükseköğretim Kurumları sınavının sonuçları 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği sonuçların ilanıyla birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayımlanacak. Antalya'nın Aksek ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Türkiye bugünden itibaren yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Yurt genelinde sıcaklıklar artışa geçti. Ege bölgesinde hava sıcaklığı hafta başında daha da yükselecek. İzmir'de termometrelerin 40 dereceyi göstermesi beklenirken Aydın ve Muğla'da hava sıcaklığı 42-43 derecelere kadar ulaşacak. Amilli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'ndeki son maçında İran'la karşı karşıya geldi. İran'ı 3-1 mağlup eden millilerimiz tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde çeyrek final etabına yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda filenin efelerini tebrik etti. Yolun sonu şampiyonluk olsun inşallah ifadesini kullandı. 2026 Dünya Kupası'nın sahibi bu akşam belli oluyor. Final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. New Jersey kentindeki mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Saat 22'de başlayacak final karşılaşması TRT1, TRT Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Türkülerde gül ve bülbül. Bülbül, türkülerde adı en sık anılan hayvandır. Divan şiirinde hemen her yerde adı gülle birlikte geçer. Gül sevgili, bülbülse aşıktır. Türkülerdeki bülbülse zaman zaman gülle birlikte geçse de daha çok tek başına anılır. Gülle birlikte geçtiği yerlerde de gül çoğu zaman sevgili ya da sevgiliyle ilgili bir unsur değildir. Bülbül divan şiirinde neredeyse tamamen aşık olduğu halde türkülerde büyük ölçüde sevgilidir. Bülbülün aşık, gülün de sevgili olduğu garip bülbül gibi ayrıldım gülden dizelerinin sayısı fazla değildir. Bülbül zaman zaman güzellerin dertleştiği dert ortağıdır. Bülbülün en belirgin vasfı güzel güzel ötmesidir. Yani tatlı dilidir. Bu özelliğiyle de tatlı tatlı konuşan sevgili olarak hayal edilir. Dişilerden daha iyi öten ve sesinde 24 çeşit name bulunan erkek bülbüller özellikle Mayıs ayında çınlatırlar doğayı. Bülbülle ilgili çok farklı bir kullanım istenmeyen gelişmelerin yaşanmasıyla bülbülün ötmemesinin birleştirilmiş olmasıdır. Bir yerde yaşanan felaketin büyüklüğüne bülbül yerine baykuşun öttüğü ifade edilerek vurgu yapılır. Bülbülün ötmemesine bazen güllerin bitmemesi de eşlik eder. Bülbül ve gül Türk edebiyatında, tasavvufunda, aşık deyiş ve gazellerinde en çok yer alan kavramlardır. Bülbül genellikle güle hitaben öter. Bülbülün muhatabı güldür. Gülşenlerse bülbüllerin konser salonlarıdır. Arşivimizden Sabahattin Gülümser'in sesinden tematik bir gül bülbül türküsüyle size veda ediyoruz. Kurusa fidanım, güllerim solsa.

0: Öykü Akşamı.
1: İyi akşamlar sevgili türkü dostları, kıymetli türkü severler, hoş geldiniz. TRT Türkü kanalında Türkü Akşamı başladı. Yine saatlerimiz 18, onu gösterirken sizlerle buluştuk. 20'ye dek sizlerle birlikte olacağız. Yani yaklaşık 2 saat boyunca birbirinden güzel türküleri TRT Ankara Radyosu'ndan yola çıkaracağız bulunduğunuz mekanlara. Ama en önemlisi yüreğinize konduracağız sevgili dostlar. Birlikteliğimizi Mehmet Taha Arıkan hazırladı. Teknik yönetmenimiz Soner Abacı. Mikrofonla ben Arzu Meli'ye. Dilerseniz ilk türkümüzü hemen buluşturalım sizlerle. Erzurum'un dadaşı, dürüm eder lavaşı. Sen hiç içtin mi dostum yaylada ayran aşı? Mine Kuş bizlerle.

Anonim bir türkümüz var şimdi de sırada. Gülşen Kutlu'nun yorumuyla. Dağların ardındayım, saatin dördündeyim. Eller tatlı uykuda, ben senin derdindeyim.

Sıradaki türkümüzü Esat Kabaklı derlemiş sevgili türkü severler. Yine Esat Kabaklı'nın yorumuyla aman aman ayrılık olur yaman ayrılık.

18.35 olduğu saatler, TRT Ankara Radyosu'ndan sizlere seslenmeye devam ediyoruz ve Kahramanmaraş yöremize uzanıyoruz. Bu türküyle Aşık Kul Ahmet'ten alınan bir türkü. Süleyman Yıldız ses verecek. Seher Yeli Nazlı Yare, bildir beni, bildir beni. Düşmüşüm elden ayaktan, kaldır beni, kaldır beni.

Türkiye Akşamı'nda birlikteliğimiz devam ediyor. TRT Ankara Radyosu'ndan sizlere seslenmeye ve buradan tabii ki türkülerimizi uçurmaya devam ediyoruz. Bircan Pullukçuoğlu şimdiki sanatçı konuğumuz. Güz mü geldi rengin soldu, ne tez yaprak döktün ömrüm. Hep ağlarsın boynu bükük, gözyaşın derya mı ömrüm?

Türkümüzün sözleri Karacaoğlan'a ait Musa Eroğlu söyleyecek. Bizim pencereler yele karşıdır, muhabbet dediğin karşı karşıdır. Girebilsen bu sinemde neler var, gülüp oynadığın ele karşıdır.

Türkü akşamında TRT Türkü'de birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Güfte ve söz Bahram Nasibova ait, Yıldız Çam seslendirecek, İntizar.

Sıradaki türkümüz Batı Trakya yöresinden Ayşe Engin Aslanca söylüyor. Yeni cami avlusunda ezan sesi var. Ezan sesi değil de

Soner Özbilen bizlerle olacak şimdi. Bir Rumeli türküsüne hayat verecek Yücel Paşmakçı notaya almış. Drama köprüsünü gece mi geçtin? Ecel şerbetini ölmeden içtin. Anadan babadan nasıl vazgeçtin?

Çanakkale Biga yöresine ait türkümüzü Ahmet Yamacı notaya almış ve derlemiş. Özgür Eren seslendirecek. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya, dertlere karıyorum günleri saya saya.

Saatlerimiz 19.19'u gösterirken TRT Türkü'de Türkü Akşamı devam ediyor. Saatler 20'yi gösterene dek sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Şimdi de Başkal'dan dinleyeceğiz. Harmandalı FM geliyor, bileğinden kanlar akıyor. Gümüş bilezikli mavzerin namlusu şimşekler çakıyor.

Şimdi de Kırşehir yöresindeyiz. Kırşehir deyince akla hemen büyük üstad Neşet Ertaş gelir. İşte Neşet Ertaş'ın yorumuyla. Gönül dağ yağmur boran olunca, akar can özümde sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca, sinemi yaralar dil gizli gizli.

Sıradaki türkümüzün bestesi ve güftesi Misali'ye ait. Nilgün Kızılcı seslendirecek. Günden güne aydan aya, yeni düştüm bir sevdaya. Mecnun Misali Leyla'ya, aşkına yandım yar.

Ve şimdi de Erzincan yöresine uzanacağız. Muzaffer Sarısözen derlemiş ve notaya almış. Fatih kısa parmak söyleyecek. Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı. Azrail'e can vermezdim, canan aldı canımı.

Saatimiz 19.50 ve sırada çok güzel anonim bir türkü var. Ezgi Saykan söyleyecek ses türkü severler için. Pınarın başında testin var imiş. Ha kız senin benden başka dostun var imiş. Beni öldürmeye kastın var imiş.

Ve geldik bu akşamın da, bugünkü programımızın da sonuna. Ama biliyorsunuz hafta içi ve hafta sonu her gün 18.10'u gösterdiğinde saatler, Türkiye Akşamı TRT Ankara Radyosu'ndan sizlere seslenmeye devam edecek sevgili dostlarımız. Bizler bugünün yayın ekibi olarak programı hazırlayan Mehmet Taha Arıkan, teknik yönetmenimiz Soner Abacı, mikrofonda ben Arzu Melih'e yine güzel bir türküyle sizlere el sallarken pazar akşamınızın keyifle, sağlıkla, huzur ve mutlulukla geçmesini temenni ediyoruz. Kubat'ın seslendireceği güzel bir türküyle bugünkü vedamızı gerçekleştireceğiz. Bir Orta Anadolu türküsü. Bağ gel, bostana gel, dile gel, destana gel. Anan izin vermezse yalandan hastalan gel. Hoşçakalın efendim.

0: Türkünün Yıldızları.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'nun usta sanatçıları ve Türk halk müziğinin yetişen neslini buluşturan Türkünün Yıldızları'nda birlikteliğimiz başladı. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Program ekibimizi ve bu bölümde ağırlayacağımız isimleri de hatırlatarak devam edelim yolumuza. Ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Bugün ustalar koltuğunda Ankara Radyosu Yurttan Sesler Koro Şefi Ömer Hayri Uzun ve Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Ezgi Azizoğlu'nu ağırlıyoruz. Genç solistlerimiz ise Zehra Özaydın ve Muhammed Furkan Yanıkkaya. Ve elbette değerli saz sanatçılarımız bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç, nefesli sazlar Kavalda Ferhat Erdem ve Mey Balaban'da Mikail Geçer, kabak kemanede Uğur Önür, basta Mert Aslan ve ritim sazda Cemal Özkızıltaş'la birlikte her zaman oldu.

0: halk müziğinde yetişen gençlerin heyecanıyla keyiflenen bir yolculuk bu sevgili dinleyiciler. Bugün ustalarla başlayalım sevgili dinleyiciler. Bu yolculuğa dair ve türkülerle yetişen nesle dair fikirlerini merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz bu buluşmayla ilgili? Sevgili Ezgi Azizoğlu ile başlamak istiyorum.
1: Evet, ben de bu yollardan yakın zamanda aslında geçmiş bir sanatçı olarak çocukluk hayalimi yaşayan bir sanatçıyım ve şu anda genç arkadaşlarımı bu stüdyoda görüyor olmak, onlarla birlikte türküler seslendirmek bana o yılları anımsattı açıkçası.
0: Keyifli bir buluşma çok, o zaman evet, sizin için. Evet. Çok da uzak değil sevgili dinleyiciler. Ezgi Azizoğlu Ankara Radyosu'nun genç sanatçılarından biri. Bugün ustalar koltuğunda oturuyor.
1: Estağfurullah.
0: Onun da çok güzel sesinden türküler dinliyorsunuz, çok seviyorsunuz. Ve o da bugün gençlerin heyecanını paylaşacak. Ve değerli şefimiz Ömer Hayri Uzun. Evet. Siz de hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir formatta programı işliyorsunuz. Buradaki bütün sanatçı arkadaşlarımız, usta-çırak ilişkisi Türk halk müziğinde çok önemlidir. Maestro Arif Balaban, ben, babam Cahit Uzun, o da ustası Rıfat Balaban'dan el alarak biz bu işe başladık.
0: Evet.
2: Gerçekten çok önemlidir. Ve şimdi burada yeni gençlerle birlikte olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyoruz. Zehra ve Furkan kardeşimizin repertuarlarını dinledim, provalarda bulundum. Çok güzel halk müziğinde klişeleşmiş eserlerden bir repertuar oluşturmuşlar.
0: Evet, evet, klasik ve, türküler seçmişler.
2: Evet, klasik türküler. İkisini de tebrik ediyorum baştan. Performanslarıyla da bunu kanıtlayacaklar. Ve buradaki her biri marka değerindeki ustalarla, sazlarla bir arada olmak gerçekten beni de heyecanlandırdı. Hepsi
1: evet,
2: TRT'nin yetiştirmiş ustalar, olduğu evet, usta evet. Sazlar. İnşallah güzel bir program olacak. Artık konuşmayayım, çok konuştum.
0: Estağfurullah, ne güzel kucakladınız gençleri. Ağzınıza evet, yüreğinize sağlık. Hepimizin duygularına, düşüncelerine tercüman oldunuz. Ve gençlere dönüyorum sevgili dinleyiciler. Size de sormak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu yolculukla ilgili olarak? Yine bir hanımefendiden başlayalım. Sevgili Zehra Özaydın.
3: Çok teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Bu stüdyoda bulunmak çok heyecan verici. Ustalarla bir arada olmak, onların tecrübelerinden istifade etmek, böyle bir deneyim yaşamak bizim için çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sizin bu heyecanınızı paylaşmak bizim için de çok güzel bir deneyim değil mi? Ve sevgili Furkan, sen ne düşünüyorsun bu buluşmayla ilgili?
4: Burası çok farklı bir yer. Yani normalde o kadar heyecanlanmıyordum ama ustalarla beraber olunca çok heyecan yapıyor. Ben de çok teşekkür ederim. Hani Zehra arkadaşıma katılıyorum. Bizi buraya davet ettiğiniz için, işte ustalarla bir araya getirdiğiniz için böyle bir ekiple beraber olmak çok heyecan verici ve çok mutlu edici.
0: Biz de paylaşıyoruz bütün duygularınızı ve sözü fazla uzatmayalım. Buluşma sebebimizle devam edelim değil mi? Güzel seslerinizden türküler dinleyelim. Sevgili Furkan, izninle ben yine bir hanımefendiye yol vereceğim. Sevgili Zehra'nın ilk türküsüyle başlayalım. Sevgili dinleyiciler, Zehra Özaydın mikrofon başında.

0: Sevgili Zehra Özaydın, ne güzel seslendirdin. Kendin gibi zarif de bir türkü seçmişsin. Klasik türkülerimizden biri.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Mersin Silifke yöresinden Cavit Erden'den alınan türküyü seslendirdin.
1: Evet,
0: çok da temiz, evet. Çok da güzel. Sana da çok yakışmıştı. Sesine de çok yakışmıştı. Ne güzel seslendirdin.
1: Çok teşekkür ederim, çok
0: sağ olun. Bizi mutlu ettin. Heyecanını da çok güzel kontrol ettin gibi geldi bana. Hiç heyecan belirtisi yoktu değil mi? Bir profesyonel gibi. Mikrofonda da çok zarif duruyorsun.
1: Çok teşekkür
0: Bunlar
1: ederim.
0: Bunlar benim düşüncelerim.
1: Güzel sözlerinize layık olabilmek ümidiyle. Çok
0: ama asıl ustalar bakalım neler duydular, neler gördüler. Yine bir hanımefendiyle devam edelim. Ezgi Azizoğlu, ne dersiniz? Nasıl duydunuz?
1: Elbette Zehra, provalarda da dinlediğimde gerçekten çok etkileyici bir ses rengine sahip. Ben de böyle ses rengi avcısı gibi çok böyle özel sesleri hep bulmaya gayret ederim. Ve tok sesiyle çok etkiledi. O yaptığı namelerde hepsi çok hakkını vererek yaptığı namelerde. Tebrik
0: evet.
1: ederim.
0: Çok
1: teşekkürler.
0: Gurur duydum. Çok da sakin, kendinden
1: Kesinlikle
0: emin yapıyor değil mi?
1: Heyecanlı
0: yapmıyor.
1: Evet.
0: Bakalım şefimiz nasıl duydu Zehra'yı?
2: Silifke türkülerinin Türk halk müziğinde yeri çok farklıdır. Okunması
0: evet.
2: çok zordur. Çalım tekniği olarak da çok zordur. Ayrıca tavır olarak da Silifke tavrı da vardır Türk halk müziğinde. O
0: evet.
2: şekilde de literatüre geçmiştir. Kardeşimiz gerçekten sesini çok hakim olarak okudu. Entonasyon kaybı hemen hemen hiç yok derecede düzgün bir şekilde okudu. Tavrını da çok güzel bir şekilde verdi. Kendisine tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben Silifke yöresiyle aslında çok geç tanıştım. İlk kez bu yıl Silifke yöresinden eserler okumaya başladım. Ve benim de çok ilgimi çekiyor açıkçası. Silifke yöresinin karakteristik ezgisel ve ritmik yapısı. Yani hançeri motiflerini de açıkçası çok gösterişli ve zengin buluyorum.
0: Evet, çok
1: ve
0: zengin
1: biri,
0: bir müziği var değil mi?
1: Sanki birer egzersiz gibi hocam.
2: Doğru. Bir de bu okuduğu eser tam 9 ses aralığına sahip. Kardeşimizin ses genişliği de çok fazla. Hem peslere de çok hakim hem de diklere de çok hakim.
0: Çok güzel
1: çok
0: indi çıktı.
2: Evet.
0: Bize de çok keyifli bir zaman geçirti diyelim sevgili Zehra.
1: Çok teşekkürler, ben de çok keyif aldım.
0: Türkiye'yi çok güzel okudun. İlk basamağa rahatlıkla bastın, çıktın. Seni de tanıyalım. Türkülerle nerede buluştun, nasıl buluştun? Daha çok gençsin, kaç yaşındasın?
1: Çok teşekkürler, 26 yaşındayım. Aslında hikayem de biraz uzun ama kısaca ifade etmeye çalışayım. Ben Zehra Özaydın, Ağrılıyım. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünden 2023 yılında mezun oldum.
0: Telaffuzun sebebi de anlaşıldı değil mi şefim?
3: Ben de onu diyecektim. Artikülasyon çok başarılı.
0: Çok iyi, evet.
1: Çok teşekkürler. Ve aynı yıl konservatuvar sınavlarına girdim. Müzik ve Güzel Sanat

0: Tıpların Üniversitesi Halk Müziği Ses Eğitimi bölümünü kazandım. Şu an 3. sınıf öğrencisiyim.
1: Aa, ne güzel.
0: Aynı zamanda kıymetli hocam şefim Ali Aydar Gül yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Halk Müziği Gençlik Korosu'nun da aktif

0: bir üyesiyim.
1: Ne güzel. En doğru tuşlara basmış değil mi şefim? En doğru yolda ilerliyor. Bir de müzik ağır mı bastı? Türkçe öğretmenliğini bitirdikten sonra ben türkülerden uzak kalamam mı dedin Zehra? Yoksa çocukluğundan beri sesin çok güzel, türkü söyle mi dediler?
0: Şöyle oldu. Ben Ağrı'nın uzak ve küçük bir köyünde doğdum, büyüdüm. Ve ailemde müzisyen veya enstrüman çalan herhangi biri yok.
1: Yoktu.
0: Yani benim de müziğe bir ilgim, merakım vardı. Böyle şarkılar söylerdim ama yani ailem ve hocalarım beni doğru bildikleri gibi yönlendirdiler. Ben de bunun sonucunda Türkçe öğretmenliğine yerleşmiş oldum aslında.
1: Evet.
0: Lise sonlarına doğru, üniversiteye başlamadan önce aslında ben bir müzik eğitimi almalıyım, konservatuvar okumalıyım düşüncesi artık zihnimde belirginleşmişti. Ve Muğla'ya gittiğim ilk yıl aslında niyetim de okulu bırakıp konservatuvara hazırlanmaktı. Muğla Üniversitesi'nin halk müziği korosuyla karşılaştım. Ve Seval Işıklı hocam, kulakları çınlasın, kendisiyle tanıştım. Şefimizdi. Ve ona hayallerimden bahsettim. O da sağ olsun saygı duydu, destekledi. Ama okulunu bitireceksin dedi. Ben seni hazırlamak istiyorum sınava dedi.
1: Ne güzel.
0: Ben sözümü tuttum, okulumu bitirdim. Hem hocam hem de ailem de memnun etmiş oldum bir anlamda. Sonrasında artık farklı
1: kendinden
0: ve yeni bir yola girmiş oldum.
1: Adımlarla ilerliyorsun. Zehra İnşallah. Kendi kendisini keşfedenlerden, evet. Ne güzel
2: ben
1: değil
2: de
1: mi?
2: Ben şey merak ettim. Ali Haydar Gül şefimizin Ağrılı olması müziğe girmenizde etkili oldu mu?
1: Daha önce karar vermiş şefim. Daha önce kendisi o Kesadık, içinde tamam. doğan aşkı keşfetmiş. Sonra ama doğru adımları atmış. Evet. Ali Haydar şefinizle nasıl buluştunuz? Ankara Radyosu'na ne zaman geldiniz?
0: Burayı evet, Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni kazandığım yıl buraya geldim. TRT Ankara Radyosu'yla tanıştım. Ali Aydar hocamla tanıştım ve onun da Ağrılı olması, hemşehrim olması benim için manevi bir destek.
1: Çok güzel. Ağrı türkülerini, özellikle yöre türkülerini yönlendiriyor mu Ali Aydar Gül şefimin? Öyle bir arzusu olur genelde. Özellikle yörenin insanın içinden çıkmasını ister.
0: Evet evet öyle ve bu konuda çok titiz. Ben bir Ağrı türküsü okumuştum, Konma Bülbül, ve hiç beğendiremedim şimdiye kadar hocama. Hala çalışıyorum.
1: Hala çalışıyorsun. İnşallah senden bir gün biz de dinleriz Konma Bülbül. Çok da güzel bir
0: evet,
1: türküdür değil mi?
0: Ben de.
1: Ve sevgili Furkan, sevgili Zehra ilk basamağa da çıktı. Sen de o arada rahatladın. Evet. Sevgili dinleyiciler, Furkan Yanıkkaya bağlamasıyla bugün stüdyomuzda türkülerini çalıp okuyacak Furkan. Dilersen senin de ilk türkünle başlayalım, ilk basamağa çıkalım.
3: Tamamdır.

0: Sevgili Furkan Yanıkkaya, ağzına yüreğine sağlık. Maşallah, maşallah. Çıktın, indin. Bayağı yüksek bir çıtadan başladın. Zaten söz konusu bozlaklar olunca çıta hiç aşağıda değil, değil mi şefim? Hep yukarıda. Muharrem Ertaş'ın meşhur Aydos Bozdağı'ndaki eşsizliğini ve onunla birlikte de elbette Abdal Geleneği eşliğinde icra ettiği müziğindeki ustalığını öven bir bozlak seslendirdin. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bizim kulağımıza çok güzel geldi. Ama bakalım, bu arada Uğur Ünür'e de teşekkür edelim.
1: Çok
0: aradaki
1: teşekkür
0: açışı çok güzeldi, çok değil güzel. Mi? Ellerine sağlık. Şefim neler duydu? Nasıl bir geleneksel bir müzik icra ediyor çünkü? Farklı bakacaksınız muhakkak. Buyurun lütfen.
2: Furkan kardeşim bir Aydos havası okudu. Afşar Bozdağı, Aydos. Bunların ses genişlikleri 8, 10, 12'li aralığa kadar da ulaşmaktadır. Ve çok iyi bir sesi ustaca kullanarak ancak icra edilebilecek eserlerdir bunlar. Özellikle İç Anadolu'da, Güney, Toroslar'da sıkça icra edilen bir uzun hava türüdür. Çalma söyleme geleneğinin de bir icra şeklidir. Kardeşimize gelince kendisini tebrik ediyorum. Çok güzel icra etti. Saz çalma tekniği de çok güzel. İnşallah daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Yüreğine sağlık diyorum. Aynı zamanda Uğur Önür kardeşimin de yüreğine sağlık. Benden bu kadar.
0: Çok teşekkür ederiz şefim. Daha ne olsun diyelim. Evet. Ne güzel bilgiler paylaştınız bizimle. Furkan, insan böyle yüzüne bakınca çıkacağın yerleri hiç tahmin edemiyor ama böyle bir türküde de maşallah çıktığın yerlere diyelim. Sevgili Ezgi Azizoğlu, eklemek istediğiniz bir şey var mı?
3: Şöyle, öncesinde provalarda başka bir eser okumuştu.
0: Evet.
3: Kütahya yöresine ait. Yani bir anda Kırşehir okuyunca esas sesinin ait olduğu yerin burası olduğunu gördük hep birlikte bence. Gerçekten yüreğimize işleyen bir bozdaktı. Gönlüne yüreğine sağlık. Başarıları daim olsun.
1: Sağ olun.
0: Tabii şefim, çalıp okuyor olmak da özel bir artı
2: yani
0: bir kere, değil mi?
2: Şöyle, çalıp okumanın şöyle bir zorluğu var. Sadece çaldığınız zaman beyni ikiye bölüyorsunuz. Yani sağ el, sol el. Ama okuduğunuz zaman beyni üçe bölmek zorundasınız. Hakikaten zor bir şeydir.
0: Evet. Sevgili Furkan, ben şimdi bir tahmin yürüteceğim. Art

0: Ünlüsün değil mi?
1: Yok değil. Uzak.
0: Takıldım elbette bu icra ettiğin.
2: Ben benzettim açıkçası oralara da.
0: Yok aslında fiziksel olarak da benzetmedim ama.
2: Ben benzettim.
0: Furkan'a bir takılmak istedim. Bir latifeyle girmek istedim. Takip ettiği gelenek düşünülünce Artvinli olması çok mümkün gözükmedi
1: evet,
0: bana açıkçası.
1: Evet.
0: Ama seni de tanıyalım. Nerelisin? Nasıl buluştun türkülerle?
1: Ben Muhammed Furkan Yanıkkaya. Çankırlıyım. Türkülerle hani çocukluğumuzdan beridir tanışıyoruz. Hani bulunduğumuz yer gibi hep işte yani radyoda işte bir televizyonda herhangi bir yerde hep bir Neşet Ertaş çalar. O şekilde hani kulağımızı oradan doldurarak geldik. 26 yaşındayım. Ben de Zehra gibi bir üniversite bitirip geldim konservatuara tekrardan.
0: Ne güzel. İçinizdeki müzik aşkı yolunuzu çizmeye başlamış değil mi?
1: Evet. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde kamu yönetimi mezunuyum ben de. İşte orada çok değerli isimlerle karşılaştık. Yusuf Hocam olsun, Handan Hocam olsun. Bu isimlerle karşılaştıktan sonra onlar gibi insanlardan böyle güzel yorumlar aldıktan sonra biz de dedik acaba bir şeyler var mı bizde? Hani gidebilir miyiz, yapabilir miyiz bunu? Sonradan işte Ankara'ya geldim. Yani Çankırlı'yım zaten, Ankara'ya yakınım. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne kazandım ben de. Türk Müziği Devlet Konservatuarı ses eğitimi 2. sınıf öğrencisiyim. Bu şekilde hani yolumuz bir anda hani memurluk gibi görünüp bir anda sanatçılığa yönelmesi çok değişik oldu.
0: Ama bu aşk bir gün doğmuş içine. Hatırlıyor musun kaç yaşındaydın, ilk böyle türküden çok etkilendiğini, ben de okumalıyım dediğini ya da mesela bir öğretmenin sesin çok güzel Furkan mı dedi. Bağlamayı ilk eline ne zaman aldın?
1: 6 yaşın 6-7 yaşlarında bir videom var. Beyaz giyime söylüyorum o zamanlar, tek bildiğim türkü. O zamanlar abim bağlama kursuna gidiyordu. İlk ustam abim. Buradan sevgiler kendisine. O bağlama çalmayı öğrenmişti. Benim yaşım küçük olduğu için ben gidememiştim. O evde bana biraz öğretti. Sonra ben hani çocukluktan heves olduğu için hani o zamanlar dinliyoruz. Abim çalıyor işte, heyecanlıyız. O zamanlardan böyle çala çala devam ettik. Lisede bir tane arkadaşım vardı, çok güzel bağlama çalıyordu. O bana destek oldu. Bayağı öğrenmemden, çalmamda, söylememde. Hani ben sadece söylüyordum. O çalmamda da yardımcı oldu. Üniversiteye gittikten sonra okulun müzik topluluğu vardı. Oraya girmiştik. Bağlama çalmaya başladık. Hocalarımız bizi dinledi, beğendi. Ondan sonra iyice kırılma oldu ve bu şekilde iyice geliştirdik. Okulumuza geldik. Burada devam ediyoruz eğitimimizi.
0: Aslında sen çevrede ararken sebebi o aşk evde doğmuş aslında.
1: Evde
0: ama
1: doğdu,
0: sonra
1: evet.
0: Sen onun bir yolunu bulmuşsun. Şimdi yolun Ankara Radyosu'ndan mı geçti?
1: Evet, Ankara Radyosu'ndan geçti. Ali Haydar Hoca'nın ben de öğrencisiyim. Bundan çok mutluyum, çok gururluyum.
0: Ne güzel öğrenciler yetiştiriyor maşallah.
1: Çok teşekkür ederiz. Eline emeğine sağlık buradan da Ali Haydar Hoca'nın.
0: Çok güzeldi türkün. Ağzına yüreğine sağlık. Biz seni biraz dinlendirirken tekrar Zehra'ya dönüyoruz. Zehra'nın ikinci türküsü için ilk türküsü düşünülünce çok heyecanlıyız. Hangi türküyü seslendirecek Zehra bize?
3: Ben şimdi Erzurum yöresinden bir türkü seslendireceğim. Bu bir yıldız havası. Ah yine bugün yaralandım.
0: Dinliyoruz Zehra Özaydın'ı. Mikrofon başına alıyoruz sevgili dinleyiciler.

0: Sevgili Zehra Özaydın, ağzına yüreğine sağlık. Sevgili dinleyiciler, Erzurum yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Saadettin Akatay ve Faruk Kaleli'den derlediği Yıldız Havası'nı seslendirdi. Yörede birkaç varyantı var diye biliyorum. Değil mi şefim? O türkülerden biriydi. Yine ses aralığı geniş. Değil mi şefim?
1: Doğru,
0: bunları
1: doğru.
0: Şefim söyleyecektir ama ben de beğenimi ifade etmek istiyorum.
2: Çok teşekkürler.
0: Yine çok güzeldin.
2: Çok sağ
0: olun. Çok güzel seslendirdin. Çok kendinden emindin. Çok keyifliydi seni
2: çok
0: dinlemek.
2: Çok teşekkür ediyorum. Beğenmenize sevindim.
0: İnsan böyle devamında da türkü okusun dinleyelim istiyor Zehra. Sizinle devam edelim o zaman şefim yine.
1: Evet, yine güzel bir türkü. Kardeşimize geçmeden önce bu türküyü derleyen Muzaffer Sarı Sözen, bizim için gerçekten Muzaffer Sarı Sözen'in yeri çok ayrıdır.
0: Evet.
1: Yurttan Sesler Korosu'nun kurucusudur. Sadece küçük bir dipnot olarak söyleyeyim. Kaynak kişi olarak 23 eser kazandırmış ama derlemeci olarak Türk Halk Müziği repertuarına 1004 eser kazandırmış.
0: Evet.
1: Bu çok büyük bir hizmet. Allah binlerce kez razı olsun. Allah mekanını cennet eylesin.
0: Rahmetle
1: yakın
0: anıyoruz.
1: Zamanda da zaten andık. Evet, kardeşimiz de diyecek kelime bulamıyorum. Gerçekten çok güzel okudu. Yüreğine sağlık. Zor bir eserdir. Hakkını vererek notadan takip ettim. Direkt birebir notayı çatır çatır.
0: Evet.
2: Çok teşekkür ederim hocam. Yorumlarınız benim için çok kıymetli.
0: Türkçe okumuş olmanın verdiği bir etkidir diye düşünüyoruz biz ama belki sen özellikle de çalışıyorsundur, bilmiyorum. Çünkü şunu biliyorum şeflerim, türkülerdeki sözcüklerin tam olarak doğru şekilde ifade edilmesini çok önemsiyorlar. Hı-hı. Ve sen de gerçekten çok güzel telaffuz ediyorsun. Her bir kelime anlaşılıyor.
2: Çok teşekkürler. Tabii yani birbirinden çok uzak alanlar olmadığını düşünüyorum. Yani Türkçe öğretmenliği okurken halk edebiyatı dersi gördüm. Halk hikayeleri,
0: evet,
2: özellikle üzerinde durduğumuz konulardı. Burada da halkın ezgilerini dillendiriyoruz, okumaya çalışıyoruz.
0: Çok güzel, maşallah. Değil mi sevgili Ezgi Azizoğlu, siz ne dersiniz?
3: Tebrik ediyorum meslektaşımı, gerçekten.
2: Çok teşekkürler.
3: Çok kıymetli bir yorumdu. Ağzına yüreğine sağlık.
2: Sağ olun, teşekkürler.
0: Bugün melek rolünü Ömer Ayrı Uzun şefim de aldı.
2: Evet.
0: Gülümseyerek kucaklıyor gençleri, maşallah.
3: Kusur aramak için bakmıyoruz zaten.
0: Hiç amacımız zaten o
3: değil. Bir de üzerine böyle güzel, böylesine kata kata yorumlar yapılınca da biz de ister istemez beğenmeden kendimizi alamıyoruz.
0: Zevkle dinliyoruz
3: değil
0: zaten,
3: evet,
0: değil mi?
3: Evet,
0: zevkle dinledik.
3: Eserde.
0: Ve sevgili Furkan'ı da yine zevkle dinleyeceğimizi düşünüyorum. Sırayı alacak türküsünde bir kere daha mikrofon başına alıyoruz.
4: Tabii ki.

0: Sevgili Furkan Yanıkkaya, ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok
0: gönülden alkışlıyoruz seni. Yine Neşet Ertaş'tan dinleyip sevdiğimiz türkülerden biriydi sevgili evet. dinleyiciler. Furkan Yanıkkaya'nın sesinden dinledik. Bu türkü de böyle kim söylerse onun tadını alan türkülerden biridir. Her söyleyen ustadan dinlemek ayrı bir keyiftir. Senden dinlemek de çok büyük keyif oldu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Siz ne dersiniz Ezgi Azizoğlu?
2: Şöyle şu üst bölge, şu göğüs kafesi gerçekten tam anlamıyla hissetti. Bence sen de hissettin ki bize hissettirdin. Oralara götürdün bizi. Gönlüm evet, var olsun.
1: Elimizden geldiğince, evet. dilimizin döndüğünce hissettirebildiysek için ne mutlu bize.
2: Tevazu ayrı ama evet, evet. bence hissettin de bize hissettirdin diye düşünüyorum.
1: Tabii yani. Evet. Neşet Ertaş örnek aldığımız için hani bir sözü var işte, her çalan saz çalar da tatlı çalamaz. Yaraşlı bağrının ar olmayınca diyor.
0: Ne güzel bir
1: onun gibi yani bir şeyleri hissetmeniz gerekiyor yani. Kesinlikle. Bir Neşet Ertaş'ın yerine kendinizi her ne kadar tam manada koyamasak da bir koyup onun hissettiklerini hissetmek gerekiyor.
0: Galiba o zaten hemen öyle ilk başta olmuyor değil mi? Tabii şefim ki. Daha iyi ifade edecektir. O yıllar içinde biraz yaşanmışlıkların artışıyla, sizin hem sesinizin sazınızın oturmasıyla zamanla gelişecek şeylerdir. Ama şu anda da bize çok güzel geçti türkü. Böyle mi diyorlar şefim?
3: Evet, şimdi okuduğu türkü Neşet Ertaş'ın türkü formunda bir bestesi. Bu repertuarımızda sanırım hala daha girmedi diye biliyorum.
0: Evet şefim öyle.
3: Çünkü zaten müzik dairesi bu konuda çalışmalar yapıyor. Türkü formunda bestelerden oluşan bir repertuar çalışması içerisindeler.
0: Çok güzel.
3: Neşet Ertaş için o kadar çok şey söylenir ki yani Türk halk müziğinin gerçekten kilometre taşlarından birisi. 1938 Kırşehir Çiçek Dağı doğumlu ve diğer lakabı da Bozkır'ın tezenesi. Evet, gelelim kardeşimize.
0: Şefim bu araya gireceğim, şunu sormak istiyorum. Neşet Ertaş diyoruz, çok değerli bir usta yetiştirmiş, Muharrem Ertaş yetiştirmiş, o coğrafya yetiştirmiş onu. Elbette özünde de muhakkak bir cevher vardı. Ortaya çıktı. Kendisi de vefatının ardından yıllardır, vefatından önce de sayısız öğrenci yetiştirdi, yetiştirmeye devam ediyor. Elbette ilk başta yola Neşet Ertaş'ı dinleyerek, onu taklit ederek çıkıyor gençler ama kendi. Sonra bir kendi tadının, renginin oluşması gerekiyor değil mi? Furkan'da görebildiniz mi bu renk oluşmuş mu, oluşmaya başlamış mı, ne dersiniz?
3: İnşallah olacak, daha iyisi olacak.
0: Daha iyisi olacak. Evet. Elbette yolun henüz başındayız. Biz bunu hep hatırlatıyoruz. Bu yolculuk uzun bir yolculuk değil mi şefim?
3: Çünkü Neşet Ertaş türkülerini icra etmek gerçekten ama kardeşimde o yetenek var.
0: Evet.
3: Onu ben inşallah o gözlerinde de görüyorum, daha iyi yerlere gelecek.
0: Evet.
3: Ama daha çalışacak ama. Bol bol Neşet Ertaş dinleyeceksin. Evet. Çekiç Ali dinleyeceksin değil mi Hasan Usta?
0: Evet.
2: Şefim bize de aynı şeyleri söylüyor bu arada.
3: Hani şimdi evet, şunu desek yani, ya bu çok tamam bu şey, olmuş evet. desek o bu sefer geri çekilme ihtimali var ama daha çalışacağız.
1: Yok tabii ki yani.
0: Yok. Yani, yok şefim, oldum bittim yok değil mi?
3: Evet. Bana rahmetli Özay Gönüm şunu demişti. Ben de o zaman delikanlıya söyleyeyim. Müzikte oldum demek öldüm öyle. Demektir.
0: Evet, evet.
1: Evet, evet. Çok haklı.
0: Siz hala çalışıyorsunuz.
3: Tabii.
0: Uzun uzun kaç yıllar şefim?
3: Ben iki kardeşimiz de gençlik korosunda olduğu için söylüyorum. Gençlik korosunda benim 1988 yılında girdim.
0: Maşallah.
3: Gençlik korosuna. Ama onun öncesinde daha önceden dedim ki rahmetli babam, o da TRT'den emekli Cahit Uzun'dan.
0: Evet, evet.
3: Usta çırak ilişkisi doğrultusunda eğitim aldım. Yani evet. hala devam.
0: Aslında çocukluktan başlayan evet. ve hala devam eden ve buraya gelen bütün konuk ettiğimiz usta sanatçılarımızın da fikri hep bu. Gençlerle de bunu paylaşıyorlar zaten. Bu süren bir yolculuk, biten bir yolculuk değil.
1: Evet.
0: Günün birinde Furkan'ın renginde türküler dinleyeceğiz. İnşallah. O yolun taşlarını döşüyor şu anda evet, Furkan inşallah. Ve sevgili Zehra değil mi?
1: Evet.
0: Çok güzeldi türkün. Ağzına yüreğine sağlık. Tekrar Zehra'ya dönüyoruz. Seni bir kere daha keyifle mikrofon başına uğurlayalım dilersen.
2: Tabii, bir Ankara Çubuk türküsü. Benim de okumaktan çok keyif aldığım bir eser. Bir güzelleme örneği. Aslın Pak'tır, hiç kim yoktur özünde. Keyifli dinlemeler.
0: Zevkle dinliyoruz. Zehra Özaydın mikrofon başında.

0: Aslım paktır, hiç kin yoktur özümde. Ankara Çubuk yöresinden Baki Kılıç Aslan'dan alınan türküyü Zehra Özaydın'dan dinledik. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok yine
0: çok keyifliydi. Çok keyifle dinledik türküyü. Bu türkü benim kulağıma nedense Belkıs Akkale'den yerleşmiş. Belkıs Akkale'yi çağrıştırır bu türkü hep bana. Demek ki çocukken dinlemişim.

0: İlk ondan öyle düşünüyorum. Başka
1: bende de Gülşen Kutlu.
2: Bende de Gülşen
0: ya,
2: Kutlu.
0: Ben de başka cevap bulamıyorum. Nedense bu türkü bana hep Belkıs Akkale'yi çağrıştırır.
2: Yok. Belkıs Hanım da gerçekten önemli bir icracı.
0: Evet,
2: bir usta. Şimdi bu Kürdi dizisinde ve çok gırtlak gerektiren, çarpmalar gerektiren şey. Mesela bunu ben hep kulağımda, mesela amatör birisi gelse, kardeşim öyle değil kesinlikle, ya kimden dinleyeyim, hemen Gülşen
0: Kutlu dersiniz değil mi? Dinleyeyim. Sen dinler misin Belkıs Akkale, Gülşen Kutlu, kimden dinledin bu türküyü mesela?
1: Evet, ben de Belkıs Akkale ve Gülşen Kutlu'yu da dinlemeyi çok severim. Bu türküyü şu an siz konuşurken ben de hatırlamaya çalıştım ama kimden dinlediğimi hatırlayamadım.
0: Evet, ama böyle birini çağrıştırmadı zaten. İlk başta elbette taklitle başlar yolculuk ama çok yerleşince de belki rengi çıkmıyor gençlerin.
2: Yani, çok güzel bir Ankara türküsü.
0: Evet.
2: Doğru söyleyebildim mi Arif Baba? Ben de 80 yıldan beri Ankara'da yaşadığım için Ankara demeyi biliyorum. Ankara. Evet. Yani şimdi hep iyi melek kötü meleği oynayayım mı?
0: Rahat olun şefim.
2: Kardeşimiz böyle Doğu Güneydoğu Sifke türkülerinde de daha başarılı. İç Anadolu türkülerinde biraz daha dinlemesi lazım. Yani o

0: rahat olun. Biz onların yanına bir artı koymaya çalışıyoruz şefim. Zaten yolculuklarında hep yanındayız. Ne mutlu onlar da bizi şahit kılıyor bu yolculuklarında. Evet. Çok mutluyuz. Ezgi Azizoğlu'nun da fikrini alalım. Ondan sonra devam edelim. Bir hayallerini de soralım gençlerin. Yolculuğu nasıl sürdürmek istiyorlar? Türkiye ile ilgili ne düşünürsünüz?
1: Ben de şefimle aynı düşünüyorum.

0: var, bir, bir tat var değil
1: ben
0: mi?
1: Ben size bir şey söyleyeyim
0: böyle
1: mi?
0: Daha çıkacakmış gibi ama şefim.
1: Şimdi biz çok önemli bir stüdyoda bulunuyoruz.
0: Evet.
1: Bu Zafer Sarı Sözen stüdyosu. Zehra kardeşimiz bu kadar usta var.
2: Ne kadarını yansıtıyor değil mi belki de?
1: Bu performansının belki de şu anda %50'sini %60'ını yansıtıyor Zehra kardeşim.
0: Biz onu hep kabul ediyoruz şefim. Evet. Provalarda bazen inanılmaz performanslar sergiliyorlar. Kayda geçtiğimizde değişiyor. O seslerindeki titremeler artıyor. Hissediyoruz hep birlikte. Ama onlar bile çok keyifli.
1: Ama bu çok önemli de performansla. Ben şimdi
0: tabii
1: mesela
0: ki heyecan.
1: Hasan Hüseyin Genç'in yanında bağlama çal derseniz töbe billah çalamam. Eminim ki biz olmasak daha performansları daha
0: çok
1: yüksek.
0: Daha yüksek olacaktır değil mi?
3: Çok heyecanlıyım ama bu heyecan da çok keyifli bence.
0: Ama çok güzel de kontrol ediyorsunuz. Aslında bu yolculuğun, bu serüvenin bir parçası da bu. Mikrofonda kendinizi kontrol edebilmek, heyecanınızı kontrol altında tutabilmek. Yoksa okulda zaten değil mi, devamlı ses çalışmalarında türküler söyleyip duruyorsunuz ama şimdi burada bu stüdyoda usta sanatçılarla yan yana gelmeniz, sizin onların oturuşu, kalkışı, mikrofondaki duruşu, konuşması,
3: tabii ki
0: seslerini kontrol edişi bile sizin yanınıza birer artı olsun istiyoruz. Bizim amacımız baştan kabul zaten şefim. Diyoruz yani belki bu performanslar gerçek performanslarının yarısı bile değil.
1: Evet.
2: Başladığımda 25 yaşındaydım. Şu anda 10 yıl geçti. 35 yaşındayım. Gerçekten 35 yaşta esas solistin ses rengi tam oturmaya başlıyor. Kim bilir biz Zehra'yı 35 yaşında o 40'lara doğru nasıl
1: görürüz.
2: Evet.
0: Nasıl göreceğiz değil
2: nasıl
0: mi?
2: Duyacağız ses rengini? Oturacaktır.
0: Şimdi şefim çok güzel bir temenni de ekledi. Sevgili Zehra, hayallerini soralım. Belki yarın aramızda olur dedi. Ne dersin? Var mı hayallerin arasında bu stüdyoda olmak?
3: Kesinlikle olmaz olur mu? Elbette var. Ya ben aslında yolun çok da başındayım. Yani evet, ikinci üniversitemi okuyorum şu an ama yani 4 yıl önceki, 5 yıl önceki Zehra'ya baktığımda, yani bugünle kıyasladığımda bazı şeyleri çok net görebiliyorum, çok daha rahat görebiliyorum. O zamanlar yani müthiş bir kaygı, bir hayal kırıklığı durumu, bir umutsuzluk içerisindeydim. Ama bir yandan da bugünlerin hayallerini kuruyordum ve şu an aslında 5 yıl önceki Zehra'nın kurduğu hayalleri yaşıyorum.
0: Ne güzel.
3: Bu yüzden biraz buranın tadını çıkarmak istiyorum açıkçası.
2: Bravo, kesinlikle.
3: Ve benim hedefim her zaman çok iyi bir icracı olmak. Sahne üzerinde olmayı çok seviyorum. Sahne üzerinde olmak istiyorum. Ancak yani emek vermek bence bu işin en önemli parçası. Şimdi kulakları çınlasın, Ali Aydar Gül hocamın bir sözü var. Aslında Emin Zol'dan duyduğunu söylemiştim. Onun bir sözü. Yeteneksiz sanatçı olmaz, emeksiz yetenek bir hiçtir demişti.
0: Evet, sık sık tekrar eder.
3: Bize düşen emek vermek, çabalamak. Biliyorum ki Tanrı vergisi şeyler, yani ses rengi, ses güzelliği veya ses yeteneği, bunlar tek başına asla yeterli değil. Benim hedeflerim arasında yani müzikal formasyonumu güçlendirmek, müzik tarihi bilmek, müzik kültürleri bilmek ve dünya müziğini tanımak ve kendi alanımda da deneyimli ve yetkin bir sanatçı, bir icracı olmak.
0: Ne güzel, ne güzel hayaller bunlar. Bizi ortak ettiğin için bir kere daha teşekkür ederiz.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Güzel sesinden türküler dinlemek de çok keyifti.
3: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Sen ne dersin sevgili Furkan? Senin de hayallerini paylaşalım mı?
4: Şimdi okuduğumuz okul gereği hedefimiz tabii ki de sanatçı olmak. Hani güzel yerlere gelmek, TRT gibi, Kültür Bakanlığı gibi, böyle hani sanatımızı icra edebileceğimiz, rahat bir şekilde insanlara duyurabileceğimiz yerlere gelmek hepimizin hedefi.
0: Evet.
4: Gönlümüzden geçeni karşıdaki insanlara yansıtalım. Herkes bizi işte gönlümüzde gibi bilsin. Hani gönlümüzdeki bir türkü, yani şu daha demin dediniz hani şura bir titredi dedi Ezgi Usta. Hani o duyguyu geçirebilmek benim hedefim. Yani insanlara benim okuduğum türküyü ben geçirebileyim. Geçirebilsem ne mutlu bana.
0: İnsanlar benim hissettiğim gibi hissetsin.
4: Tabii hissettiğimiz gibi hissetsin. Evet. Daha çok insan duysun, daha çok aşka gelsinler. Öyle devam etsin.
0: Bu kadar türküleri seven gençlerle buluşmak bizi çok mutlu ediyor. Umut ediyoruz. Gönlünden geçenlerle de buluşacaksın.
4: İnşallah.
0: Biz de senin üçüncü türkünle buluşalım. Ne dersin?
4: Tabii ki.

0: Sevgili Furkan Yanıkkaya, Çankırılı Furkan Yanıkkaya 3. türküsünü de dinledik sevgili dinleyiciler. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok keyifli bir türküydü. Sen de çok keyifli seslendirdin. Evet. Uğur Önür de çok güzel eşlik etti yine sana.
1: Maşallah çok güzel çaldı.
0: Çok güzel bir uyum yakaladınız.
1: Evet,
0: İleride belki bu stüdyolarda birlikte çalarsınız.
1: İnşallah,
0: birlikte okursunuz. Dönelim şefimize bakalım ne diyecek.
2: Güzel bir Neşet Ertaş eserlerinden birini dinledik. Bunun tabii çeşitli versiyonları var. Neşet Usta da farklı tarzlarda farklı versiyonlarını okumuştur. Kardeşim sanırım onlardan birini dinleyerek icra etti. Ağzına yüreğine sağlık. Ve Uğur'la birlikte çok güzel bir performans sergilediler. Yüreklerine sağlık diyor.
0: Çok teşekkür ederiz.
3: Ben de aynı şekilde ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok
3: gerçekten çok güzel bir yorumdu.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel buldu. Ustalar,
1: evet,
0: sizi, yolunuz açık olsun.
2: Kardeşim daha çok çalışacak yalnız, onu da söyleyeyim.
0: Evet. Yani, belki Furkan'ın Zehra'dan farklı olarak rengini ortaya çıkarmaya çok ihtiyacı var değil mi?
2: Evet.
0: Çok fazla...
2: Sazda değil de ses konusunda kendini biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Onu da söyleyeyim de başta.
1: Tamamdır, çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız.
0: Çünkü gelenek içinde çok icracı var bu anlamda. Evet. Çalıp okuyan özellikle bu yöre türkülerini...
2: Var.
0: Evet. Dolayısıyla senin çok çalışman gerekecek Furkan, evet, kendini ortaya koyabilmek için.
1: Tabii.
0: Ama bir potansiyel, bir ışık göremese ustalar bir yere yönlendirmezler zaten.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bu da çok değerli. Senin gönlünü kattığın türküleri dinleyenleriyle buluşsun inşallah günün birinde.
1: İnşallah.
0: Senin renginle, tadınla dinlesin insanlar bu türküleri. Ve sevgili Zehra Özaydın, elbette senin de sahnen bol olsun. Sahnede olmayı
3: çok
0: arzu ettin.
3: İnşallah.
0: Senin de icralarının adı anılsın. Türküler, türkü severlerin gönülleriyle buluşsun senin sesinden. Ne güzel, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Değerli ustalarımız, gençlerin bu değerli yolculuğunda onları sarıp sarmaladığınız için, onlara yol gösterdiğiniz için size de ayrıca çok teşekkür ederiz.
2: Efendim, siz de bizleri konuk ettiğiniz için.
3: Bizler de çok teşekkür
2: ederiz. Bizler de sizlere çok teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyiciler, bu keyifli yolculuğun bu haftada sonuna geldik. Haftaya yine yepyeni tazecik seslerle, soluklarla buluşacağız. Türkünün yıldızlarında. Bugün tonmasterimiz Ali Taşçıoğlu sesimizi size ulaştırdı. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Değerli saz sanatçılarımız bağlamalarda Arif Balaban ve Hasan Hüseyin Genç. Nefesli sazlarda Kaval'da Ferhat Erdem ve Mey Balaban'da Mikail Geçer. Kabak Kemane'de Uğur Önür. Basta Mert Aslan, ritim sazda Cemal Öz Kızıltaş stüdyomuzdaydı. Ellerine tellerine sağlık. Haftaya aynı saatte buluşacağız sevgili dinleyiciler. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, bir Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak size ulaştığımız Türkevi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçılarından ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Bir saat boyunca sizlerle olacağız. Bugün ekibimizde bulunan orkestradaki kıymetli üstadlarımızın ben anons etmek istiyorum. Bağlamada bugün grup sorumlumuz Hasan Hüseyin Genç abimiz. Nefesli Saz'da Ferhat Erdem abimiz bugün birlikte. Bugün şanslıyız Selma'cığım, hep böyle kıdemli sazlarla çalışıyoruz. Ritim Saz'da ise böyle her gördüğümüzde çok mutlu olduğumuz, çok sevdiğimiz bir abimiz. Yakın zamanda emekli olmuştu ama sağ olsun hep bizi yalnız bırakmıyor gene Ertuğrul abi. Ertuğrul Güney bugün Ritim Saz'da Ertuğrul abi eşlik edecek. Klasik gitarda Halil Melişen, bas gitarda da tabii ki her zamanki gibi. Yine gülüyor kıymetli dinleyiciler Özgün Eroğlu.

0: şık olmuşsun.
1: Nasıl keyifler, görüşemiyoruz epeydir.
0: Evet,
1: ben izindeydim.
0: Bayağı uzun zaman oldu.
1: Evet, bir Erzincan görevine gittik seninle.
0: Evet, ondan
1: hatta
0: sonra...
1: Ferhat abi de vardı bizimle. Onunla Hasan abi de vardı değil mi?
0: Evet,
1: beraberdik.
0: Evet.
1: Ondan sonra...
0: Tabii bir Türk evine katılmıştık sonrasında. Ondan sonra tabii bayağı uzun zaman oldu.
1: Tabii neredeyse bir aydır görmüyorum seni.
0: Evet.
1: Yani ben de izindeydim ve görevlerim vardı. Programı tabii diğer arkadaşlarımızın programını da Türkiye'nin böyle denk geldikçe dinliyorum. Dedim dur bakalım bize ne zaman sıra gelecek. Bu salı günü artık ikimizin programıymış. Selma'cığım programa ilk galiba ben başlıyorum.
0: Evet, senden ne dinleyeceğiz Gürsoy?
1: Evlerinin önü bir büyük orman. Onu buradan ablamızın ellerinden öpüyorum. Bu Emel Taşçıoğlu.
0: Evet.
1: Emel ablanın böyle yıllar evvel böyle ondan aşina olduğumuz, Emel ablanın sevdirdiği ve mükemmel icra ettiği türkülerden bir tanesi. Böyle Hicaz, bugün benim bütün türkülerim Hicaz Selma'cığım. Öyle olunca da aklıma bu türkü geldi. Emel abladan dolayı o kulağımda vardı. Bu türküyü seslendirmeye çalışacağım. Samsun Çarşamba'dan Salih Çamur kaynak kişisi Yıldıray Çınar derlemiş. Rahmetli Altan Demirel hocamız da.
0: Ben de genelde Emel Taşçıoğlu'ndan dinliyorum bütün
1: abi,
0: türküleri.
1: Yani Emel ablanın
0: selam
1: yani
0: yolluyorum.
1: Nota okumasının dışında keşke Emel abladaki ruh yani Türkiye'deki birçok kıdemli olsun, kıdemsiz olsun fark etmez. Yani o biraz o ayrı bir Allah vergisi bir şey. Yani onun kendisindeki Emel ablanın o icra ederken ki kattığı ruh.
0: Çocukluğunda başlamış
1: ruh,
0: yani. Yani ailecek zaten
1: yani.
0: Öyleler hep.
1: Tabii. Emel abladan dinleriz sadece. Okuruz o kadar. Emel abla gibi kimse okuyamaz yani. Bircan Hanım da öyledir. Emel abla da öyledir. Hepsi ablalarımızın, abilerimizin birçoğu özeldi. Bu türküyü okuyacağım. Buna bağlı olarak da Urfa'dan, Siverek'ten bir türkü var. Sakıp Çekip'ten alınan Sarsun Hocamızın derleyip notaya aldığı Siyah Zülfün Tellerine. Bu iki eseri seslendirip geliyorum Selma'cığım.
0: Evet,
1: merak etme, buradayım, bir yere gitmiyorum.
0: Gürsoy Babaoğlu sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Gürsoy, ağzına sağlık. Biz de Şanlıurfa'ya.
2: Teşekkür ederim.
1: Diğeri de Samsun türküsüydü galiba.
2: Evet evet.
1: Dolaştırdı şöyle. Getirdin gene. Ne diyordun sen? Bedava sizi gezdirdim, getirdim diyordun.
2: Ay ya. Evet. Samsun'dan Urfa'ya gittik, doğru.
1: Ağzına sağlık.
2: Sağ olasın canım benim.
1: Yani işte bu mevsim geçişleri mi oluyor bilmiyorum. Ben de biraz rahatsızım.
2: Bende de var sesimde biraz olmuyor. Sıkma inşallah kısa zamanda geçer.
1: Pat diye doluşabiliyor böyle şeyler. Evet. O yüzden seyircilerimizden özür diliyoruz.
2: Aynen. Bazen ben de özür diliyorum.
1: Şey, hatalar olabiliyor.
2: Sen neler yaptın bu kısacık bir arada bir tatilde?
1: Yani Ankara'daydım ben. Gürsoy. Yani buradaydım. Tabii türkü çalışıyorum ben sürekli. Birkaç tane eser çıkardım. Hı-hı. Biraz uzun süreli çalışmam gerekiyor. Onlara bakıyorum falan.
2: Hı-hı, ne güzel.
1: Buralardayız şükür, sağlığımız arada bir bozulsa da moralimiz iyi, devam ediyoruz.
2: Olur, böyle küçük ufak tefek sağlık sorunları olsun yeter ki.
1: Evet.
2: Allah hepimize sağlık versin, herkese.
1: Gürsoy, ben de şimdi istersen Konya'ya, evet. Konya'ya doğru gidelim.
2: Tamam.
1: Ben aslında Hasan Genç'i duyunca şimdi dedim ki bir aslında Kaşık Havası falan okuyayım. İyi ki de yazmamışım, yani o bayağı bir dik bir türkü. Bunlar da çok Konya'nın bilinen türküleri. Ben bu iki türküyü şu an yolda bizi dinliyorlar. Başkanımız Sayın Özcan Selik ve çok değerli antrenör Duran Tekeli'ye armağan ediyorum bu türküleri. Konya'dan iki tane

0: Hayret, ne güzel söylüyorsun valla. Ağzına sağlık Selma'cığım.
1: Konya türkülerini biliyorsun, her yayında söylüyorum. Tebrik Bircan ederim. Pulukçuoğlu hocam.
0: Tabii.
1: Yani öğrendim diyeyim çoğu türküyü de. Tabii onun sonrasında Bediye Akartürk hocamız. Hı-hı. Tabii ki Ahmet Özdemir, Konya'nın meşhur sanatçıları. Kemal Koldaş.
0: Ben aslında çok az hatırlıyorum ama Ertuğrul abi ve Ferhat abiler tam dönem olduğu için onlar daha iyi, onlar biliyorlar yani, biz tam denk gelmedik. Konya Türklerinin Tülay Ağgil de çok önemli bir temsilcisiymiş Tülay ablanın. Ben böyle tam Tülay ablanın o 2000'li yılların başında, 90'ların son, 90'ın sonu 99, 2000, 2001 orada okuyordu hatırlıyorum ama onun öncesinde çok Tülay ablanın Konya Türklerinin icralarının çok güzel olduğunu
1: ben
0: hatta Ertuğrul abi bir şey söyleyecek galiba. Evet, çok başı. Oradan da ablama da selamlar olsun.
1: Ablama selam.
0: Evet, Fatma abla da öyle. O da okuyordu. Ama Tülay ablayı çok duyuyordum böyle. Tülay abla çok Konyaları, Konya Türklerini çok güzel okuyor. Bir de oynardı biliyorsun öyle söylerken.
1: Evet,
0: çok
1: evet.
0: Ablamı buradan ellerinden öpüyoruz. Selma'cığım, Muzaffer Ertürk, bir Muzaffer abi program yapıyordu TRT'de, televizyonda. Bergüzar, Dem bu Dem biliyorsun bir dönem, evet. Çok güzel programları. Hatta Ferhat abi de orada dönem dönem görev aldı galiba. Ben de oradaydım. Rıza Konyalı konuk. Beni de gözüne kestirmiş. Aralarında da en toy benim. Muzaffer abi var. Mehmet Üçer var. Ben varım sahnede şöyle.

0: Dedi ki bizim oğlan dedi bu kahvenin önünden gelir geçersiniz sözlerini bir yaz da gel bana dedi falan. Ben de dedim ki 50 liranı alırım dedim hocam dedim. Ben de Rıza Konyalı'nın o huyunu bilmiyorum rahmetli, Allah rahmet eylesin. Yani eli o anlamda çok sıkıymış falan hiç. Dedi ki vereceğiz dedi. Sen dedi sözünü yaz da getir dedi. Ben de 50 lira değil mi dedi veririm dedi falan. Ben de takılıyorum. O zaman da güzel para sen 50 lira da hani, yani şey en azından ben istedim. Onu da tamam dedi ama bir kafasına yazdı beni. Aradan bir yarım saat geçti. Soundcheck başladı. Arkasına döndü dedi. Bizim olan nerede dedi kahvenin önünden gelir geçersin sözleri. Hocam dedim 50 lira vermedin ki dedim. Parayı ver öyle yazacağım dedim. Ya yaz getir parasını vereceğiz falan dedi. Gittim arkada yazdım getirdim. Koydum önüne. Ondan sonra tam soundcheck'te program başlamadan da dedim 50 lirayı ver hocam dedim. Aldım şeyi verdim. Türk'ün sözlerini. Hasan abi bütün şeyi modu düştü. Muzaffer abiye demiş ki ben daha ömrümde böyle bir şey görmedim. Hiç kimseye de böyle bir şey için para da vermedim. Genelde hep para almaya alışığım. Benim demiş bütün dadım neşem kaçtı. Ya buna söyle 50 liramı getirsin ya da ben demiş. Ben demiş şeyim dadım kaçtı. Muzaffer abi diyor ki oğlum dedi ben vereyim dedi 50 lira sana da. Gülsoy'un dedi 50 lira vereyim sana. Şunu dedi tek neşesini kaçırmayalım. Yoldan gelmiş İzmir'den zar zor yalvaraya kara getirdim Rıza Hoca'yı. Şunu dedi parasını geri getir de dedi. Ben sana 50 lira vereceğim dedi falan. Yok dedim ben falan. Ya dedi program tadı kaçacak. Verdim valla. Verdim artık aldı. Ondan sonra nasıl
1: ama benim onunla ilgili de bir anım var. Bir programda vokallik yapıyorduk. Çok eski GAP'ta. Konuktu. Sazda akortu bozuldu. Akortu için arkaya götürdüler. Ha. Tabii akortu da uzun sürüyor. Yapamadılar. Yayında sohbet esnasında dedik benim sazım getirin dedi. O da benim 30 yıllık sazım dedi. Nereye götürdünüz dedi. Yani çok böyle doğal insanlar. Ne güzel tatlı.
0: Allah rahmet eylesin. Hasan abi onunla Konya'da çok uzun yıllar çalışmıştır. Ve biz çok, ben çok severdim Rıza Konyalı'yı Allah rahmet eylesin. Ondan sonra tabii dostluğumuz çok şey oldu. Ben İzmir Seferihisar'da askerlik yaptım. Acem Birliği'm oradaydı. Beni görmeye geldi ki çarşıya çıkaracak. Hani eğitimden kurtaracak dedi. Yani biraz 3-5 saat zaman geçireceğiz Nizamiye'de. Dediler ki bir misafirim var dediler. Ben şaşırdım kim olduğunu ama söylemiştim ona Seferihisar'a şu tarihte geleceğim diye. Bir gittim ki Rıza Konyalı beni bekliyor. Oturduk biraz. Kış günü gitmiştim son tertipti böyle. Kasım Aralık'ta gittim. Hava da biraz serindi. Gittim bir gün geldi, iki gün geldi, üçüncü gün Ertuğrul abi burnu kızarmış, gözleri yaşarmış, grip olmuş. Dedim ki hocam dedim bir daha gelme dedim. Daha üç gün bana yeter dedim. Peş peşe geldim bak hastalanmışsın dedim sorun. Ya ver dedi ben de onu söyleyecektim dedi. Bir daha da daha gelmem dedim. Üç kere geldim hastalandım dedi. Yeter dedim üç gün bana yeter alıştım artık askerliğe dedim. O gün ya benim birkaç saat çalıp işte çay falan içiyoruz orada sohbet ediyoruz. Selma'cığım ben de...
1: Çok değerliler.
0: Tabii tabii ya onları iyi ki gördük, iyi ki tanıdık hepsini. Bu işe emeği geçen abilerimiz, ablalarımızın bir bölümünün hepsine yetişemedik de. Gene de tabii her zaman söylüyoruz işte Ferhat abiler onlarla uzun yıllar çalıştı. Özay gönlüm dünyaya da bir daha gelmez yani öyle bir şey olamaz. Yani böyle bir yani bir canlılar tabii onlardan çok sonra. Ama tabii yani bir Asalet, Özay gönlüm gibi, Ali Ekber Çiçek gibi. Olan, yani çok evet, çok çok kadar. Özel sesler geçti buradan. Çok şükür ki ne mutlu ki bize bu stüdyolarda onların şahit olduk meşklerine, muhabbetlerine, sohbetlerine, türkü icralarına. Ben de Urfa'dan Gülsoy iki tane türkü, daha doğrusu bir tanesi Urfa'dan Erkan Sürmen Hoca, Selahattin Erhan'dan derlemiş, Bedirhan Kırmızı Kaynak Kişisi, Yeşilbaşlı Telli Turnam. Ama onun öncesinde Doğan Güllüoğlu'na söz müzik ait icaz makamında bir türkü formunda beste var.

0: Ben bunu da Abdullah Uyanık, biliyorsun Kazancı Bedi, Abdullah Uyanık, onlar bir gruptu. Bir sıra gecesi grupları vardı. Onlar okuyorlardı. Onlardan öğrenmiştim bu türküyü. Hatta Abdullah Uyanık Urfa'da kasetçilik yapıyormuş. Gurbetten ve şehir dışından Urfa'ya ziyarete gelen turistlere kaset satıyormuş. Kendisi de kasetçi ya Selma. İşte 7-8 kaset Urfa'da doldurma kasetler. Kendi evlerinde doldurdukları kasetler. Kapak yok, resim yok, bir şey yok. Kişi diyormuş ki ne var, ne alabiliriz? İşte Seyfettin Sucu var diyormuş. Kazancı Bedi var. İbrahim Tatlıses var. Ondan sonra Abdullah Uyanık diye bir çocuk var diyormuş. Kendisini söylüyormuş. Abdullah Uyanık diye bir çocuk var diyormuş. Onun da 7-8 tane kaseti var. O da güzel okuyor. Ver diyorlarmış. Hani resim yok ya. Kendi kasetlerini de öyle satıyormuş. Abdullah Uyanık diye biri var. O da güzel okuyor diyormuş bana. Allah rahmet eylesin. Ben Ahu Gözlüm Gene Senden Ayrıyam. Bunu ondan dinlemiştim. O türküyü ona bağlı olarak da Yeşilbaş'ta Telli Turnam seslendiriyor.
1: Evet, dinliyoruz. Gürsoy Babaoğlu.

0: TRT Türkü.
1: Evet Gürsoy, ben bu ilk okuduğun türküyü dinlemiştim daha önceden.
0: He tabii.
1: Bunun acilen repertuar alınması lazım.
0: Güzel bir eser değil mi? Güzel. Urfalılar okuyorlar onu yıllardır. Benim de hep böyle kulağımda vardı.
1: Aslında sıra gecelerinde okunan çoğu türkü TRT repertuarına girmemiş. Mesela
0: tabii yani olmayanlar var çoğu.
1: Kara sandık açamadım gibi mesela türküler.
0: Tabii kara sandığın kilidi değil mi onu diyorsun?
1: Kilidi ya, evet.
0: Çok güzel türküdü. Ertuğrul abi o türkü yok mu repertuarda?
1: Yok.
0: Kara sandığın kilidi lona. Sanki bir varyantı var gibi repertuarda ama tam ismi aklıma gelmedi.
1: Yani evet. Belki varyantı vardır evet ama evet, o evet. Sözlerde ben gibi
0: ezmeğine,
1: yani.
0: Ezmeğine, süzmeğine, yar bulunmaz gezmeğine falan çok güzel bir türküdür o. 70'li yılların yani, türkülerinden çok hoş.
1: Artık senden bekliyoruz yani bir türkülerimiz. Çok uzun olan türkülerim var.
0: Valla onlar gibi türküler. Evet işte kirpiğin kaşına değdiği zaman o türkü de çok güzel. Evet. O da repertuarda yazılması gerekenlerden. İşte fırsat bulunca yazıp vermek lazım tabii. Ali Aydar Gül bu anlamda biliyorsun Ali Hoca.
1: Evet Ali Aydar Gül hocamız.
0: Çok ben meslek hayatında en son dönem özellikle hoca repertuara çok eser kazandırdı. Yani 200'ün üzerinde böyle hepimizin severek okumak evet. istediğimiz ama okuyamadığımız Türklerin hepsini hoca sağ olsun hepsi ustamalı Türkler zaten. İşte Aşık Veysel'in, Mahsuni Şerif'in, Muhis Akarsu'nun, Ravusların türkülerinden falan. Sağ olsun Ali Hoca'nın çok özel, çok güzel bir emeği oldu o bize. En azından okumak istediğimiz birçok türküyü artık hocanın sayesinde repertuarda olduğu için okuyacağız. Ali Hoca'nın da buradan ellerinden öperiz.
1: Ellerinden öpüyoruz hocam.
0: Dinliyorsa bizi. Selma'cığım senin bugün iyi dinlendirdim seni, hiç ses etme. Bu iyiliğimi de git her yerde anlat.
1: Bir dahaki programda ben bunu telafi ederim.
0: Böyle sarı ceketle yani. Marı ceketle olacak gibi değil yani, hiç kusura bakma.
1: Şimdi bu hafta hiç Kars türküsü yok.
0: Aa, çok ol. Şükür. He valla evet. Boşver.
1: Şimdi Denizli
0: haftaya acaba... dört tane beş tane okursun öbür hafta.
1: Denizli Acıpayam. İki tane Denizli Acıpayam türküsü.
0: Evet.
1: Severek çok seviyorum. Denizli
0: sen
1: yani
0: bu ara çok Denizli çok seviyorum. Burdur bilmiyorum Denizli Türkleri çok okumaya başladın. Ferhat abiyle yakın mı oturuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
1: Ya birazcık ben halk oyunları geçmişim de var ya. Evet. Birazcık onlardan aşinalık oluyor bana.
0: Seviyorsun.
1: Ben oynamıştım yani Ege Denizli işte Burdur oynamıştım mesela bazı şeylerde tabii ki aşinalık oluyor. Tabii halk danslarıyla halk türküleri de bir kardeş ki yani bunlar bilmek lazım değil mi? Türküyü bilip de yani halk danslarını bilmek gerektiği için. Oradan bir şeyler var böyle bazen elime geldi dedim bunları okuyayım bu hafta.
0: Ya repertuarı biliyorsun Selma çok özel o yüzden de böyle açıkçası yani tam olarak böyle hakim olma tamam yurttan sesleri de okuyoruz ama solist icralarında böyle çok da böyle hani üzerine tamamen böyle bir kıyafet gibi oturması lazım giymek lazım.
1: Evet, evet.
0: Tabii ki çok severek mesela okuduğumuz türküler var ama daha doğrusu okumak istedim.

Zeybekler de var. Zaman zaman okuduğum da oldu. Ama tabii daha çok Yurttan Sesler de artık biliyorsun o tarz işte Ezgi Azizoğlu, Ezgi okuyor. Zaman zaman denk geliyorum, hocanın Türklerinden de okuyor. Yani Zeybekler, Burdur, işte Denizli, İzmir, Balıkesir, buraların Türkleri çok hoş. Ama tabii bizim de burada artık Yurttan Sesler de geliyor, hocalarımız Ege'den getiriyorlar, okuyoruz. Ama tabii solo icralarında hep öyle bir şeyim oluyor, ben öyle bir hatıram var çünkü. Yani ben şu Dağlar Depe Depe türküsünü okuyacaktım. Özay Gönlüm de o zaman hoca da radyodaydı, yeni girmiştik. Küçük Hanım uyku değmiş, söyleyemedim telaffuzunu, uykudaymış gibi bir şey oldu. Bir daha alabilir miyiz dedim, Özay Hoca'nın bir bakışını hatırlıyorum. Zaten bir daha öyle bakmadı bana yani. Hani hazırlıksız gibi ya da burada mı geldin, geldiğinde buna mı şaşırdın gibi falan. Dolayısıyla çok şeydir aslında, çok dikkat etmek lazım. Evet. Yani ben okudum oldu mantığı maalesef çok şey değil. Yani ya Ferhat evet, Aydar'ı biliyorsun, Ferhat abi şu anda Türkiye radyolarında, yani daha doğrusu Türkiye'de hani sipsiz hazında çok önderlerden evet. bir tanesi. Ferhat abinin şimdi sana eşlik ettiğini düşün, her şeyle dört dörtlük ama solist bir giriyor, yöreden çok uzak, diyalekti yok falan. Öyle bir şeydi tabii, bizi üzer. Çalışıp okuduktan sonra tabii böyle abilerimizin de okeyini aldıktan sonra istersen bir ara bir birlikte bir karşılıklı seninle böyle bir Zeybek falan okuyalım. Birlikte bir Zeybek okuyalım. Bir programda öyle yapalım. Ferhat abiyle böyle görüşelim. Ondan sonra repertuarımızı oluşturalım. Senden o zaman dinliyoruz Selma'cığım bu iki türküyü.

0: Selma'cığım ağzına sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Programın ilk bölümünde biliyorsun Konya'dan iki türkü okumuştun. Onlar harikaydı. Şimdi de kendi bölgen olmasına rağmen Deniz'den iki türküyü gerçekten çok güzel yorumladın.
2: İşte
0: çalışmakla oluyor Selma, yani çalışınca böyle oluyor. Yani ikisi de gerçekten, Konya bloğu da çok güzeldi. İki türkü birbirine bağladın, bu da öyle. Tebrik ediyorum seni. Yani bu şekilde sindirip okumak zaten önemli.
2: Sağ ol,
0: o yüzden
2: arkadaşım.
0: Sen de bunu yıllardır çok başarılı yapıyorsun. Kendi bölgeni artık herkes biliyor, Selma Geçer'in. Kars, Doğu, Güneydoğu, Kerkük, Azerbaycan Türklerini okuduğunu biliyor ama işte radyo sanatçısı olunca bu tarz şeylerde başarımıza başarı katıyor.
2: Evet,
0: tebrik ediyorum seni.
2: Ben
0: bu arada
2: ederim.
0: Ben 2011 yılıydı herhalde ya da 12 yılıydı. TRT Genel Müdürlüğü tarafından bir Hayri Devin den bir belgesel çekilme için ben de ekipte yer almıştım, gittim. Bir hafta falan kaldım evinde. Önceden anlatırlardı Ferhat abiler falan, işte bu özel gönlüm bir kişiden derleme yapmak için çok zahmet çekmiş, önce onun gönlünü etmiş falan filan. Hayri Dev de gerçekten ilk gün hep şey geçti böyle. Muhabbet, sohbet, hiç müzikten dem vurmuyor. İkinci gün oldu, oğlunun bir atölyesi var kapısının önünde, Bayram abinin, orada oturduk biraz. Gene ikinci günde öyle geçti, enstrüman yapımı, çam düdüğünün yapımı falan. Ben de istiyorum ki dağlara götüreyim, o çocukluğunun geçtiği dağlarda bir çam düdüğü yapsın bana falan filan. Artık üçüncü mü dördüncü günü Ertuğrul abi, Ferhat abi ufak ufak böyle şey yaptık, ısındık birbirimize. Halil amca dedim, birlikte seninle şu çocukluğunu geçti, şu ufak dağlara doğru bir gidelim. Olur dedi, kameramanları aldık yanımıza, gittik. O belgesel çok içime sinmişti, çok da güzel olmuştu. Sonrasında zaten kısa bir zaman sonra rahmetli oldu. Bir tane bana şey yapmıştı dağda, bir çam düdüğü, onu Ferhat abiye hediye getireceğim. Evde arşivde duruyordu, iyice kurumuştur ama en azından Hayır Dev'in kendi eliyle yaptığı bir çam düdüğüydü. Ferhat abide olması daha güzel olur onun. Ferhat abiye hediye edeceğim onu, buradan da onu söyleyeyim. Evet. Selma'cığım, kapanışımızı yapalım. Benim de iki tane türküm var sırada. Bir tanesi Antep'ten, diğeri de Diyarbakır'dan. İstersen sen kapanış anonsunu yaparsan.
2: Evet. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Selma Geçer.
0: Ben Gürsoy Babaoğlu.
2: Orkestramızda bizlere eşlik eden değerli üstadlar, bağlamada Hasan Hüseyin Genç, nefesi sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Ertuğrul Güney, klasik gitarda Halil Melihşen, bas gitarda Özgün Eroğlu'ydu. Yapımcımız Mehmet Tarıkan, ton maisterimiz Mutlu İçilmaz, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş'ti. Başka bir Türkiye Evi akşamında görüşünceye dek hoşçakalın efendim.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlanan Mübadele'yi türküler eşliğinde anlatan Hasretin Bu Yakası programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Cengiz Koyuncu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan, saygı ve sevgiyle selamlıyoruz sizi. Değerli dinleyiciler, 3. kuşak Selanik Mübadeli Bayram Ülker'in aile öyküsüne devam etmeden önce geçen haftalarda anlattığımız kısmı özetleyelim. Yazar ve tütün eksperi Bayram Ülker'in baba tarafı ailesi Kavala'nın Sarı Şaban kazasının Boynukızıl köyünde, annesinin annesi Sarı Şaban Muratlı, babası ise Sarı Şaban Baraklı köyünde yaşar. Selanik'in Yunanlılara tesliminden sonra bölgede otoritenin belli olmaması dolayısıyla Türkler hem Yunan hem de Bulgar çeteler tarafından sık sık taciz edilir, şiddete uğrar. Yanlarına aldıkları az miktardaki eşyayla, kağnılarla Kavala limanına doğru yola çıkarlar. Köyden grup halinde ayrılan mübadillerin limana kadar zorlu yolculukları 3 gün sürer. 2 Mart 1924'te Sakarya vapuruyla Kavala'dan anavatana doğru yola çıkarlar. Samsun'da karaya ayak basar, karantinada bir hafta kalırlar. O zaman Samsun'da sivrisinek ve sıtma hastalığı vardır. Mübadillerin isteğiyle rakımı daha yüksek olan Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinin Maden köyüne iskan edilirler. Her mübadile üçer dönüm yer verilir. Geçimlerini sağlamak üzere hemen tütün tarımı yapmaya başlarlar diyerek özetimizi yaptıktan sonra sanatçımız Sabahattin Gülümser'den Zalim Poyraz Gıcım Gıcım Gıcılar dizesiyle başlayan türküyü dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, röportajımızın burasından itibaren Mayran Bey'in mübadele konusundaki izlenimlerini ve değerlendirmelerini dinlemek istedik. Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen mübadillerin kendi aralarındaki dayanışma ile ilgili ne düşünüyorsunuz dediğimizde, bir dayanışma yok, dayanışma olsaydı mesela Boyalı Kızıl köylüleri hep bir arada olurdu. Ama Boyalı Kızıl'dan benim bildiğim 50-60 hane mübadeleye tabi. Bu 50-60 hanenin 5'i Amasya Gümüşhacıköy Maden Köyü'ne geliyor. Diğerleri Samsun'un köylerine dağınık olarak yerleştirildiler. Birliktelik, beraberlik olsaydı bir arada olurlardı, dedi. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Bircan Pullukçuoğlu'ndan Abre Süleyman Ağa isimli türküyü dinleyelim.

Siz mübadele ile ilgilisiniz. Çalışmalarınız devam ediyor. Ailenizde sizden başka Rumeli'ne gitmek, ata memleketi görmek isteyen var mı sorumuzu? Bayram Ülker şöyle yanıtladı. Rahmetli babama, baba bir gün gitsek de bizimkilerin tarafını geçsek demiştim. Yani Yunanistan'ı kastediyorum. O da dedi ki, gidip gezsek ne değişecek? Biz onun maksadını bir türlü anlayamadık. Acaba gidip gezdiği zaman çok mu üzülecekti de hiç görmeyeyim, hiç bilmeyeyim mi demek istedi. Benden büyük üç abim var. Onların içerisinden bir ben Yunanistan'a gideyim, bizimkilerin bıraktıkları evleri, köyleri, bahçeleri bulayım, araştırayım dedim. Onlarda bir tutukluk vardı. Bunlar bir de ekonomiye dayanıyor. Mesela Samsun'un köylerine yerleştirilip de Samsun'da daha iyi şartlarda hayat kurup ekonomik durumu iyi olanlar birer birer teker teker Yunanistan'a gidip köylerini gezdi. Bununla birlikte bizim Yunanistan'a gidip de büyüklerimizin bıraktığı köyleri görmemiz için ekonomik şartlarımız son 15-20 yılda daha uygun oldu. Değerli dinleyiciler, şimdi Nahide Saygun Akkul'dan dinleyeceğimiz Samsun yöresinden derlenen türkü şu dizelerle başlıyor. Hey Termeli, Termeli, nedir senin halların?

Bayram Ülker, mübadil dernek veya vakıflarına üye misiniz? Mübadil etkinliklerini takip eder misiniz? Birikiminizden yararlanmak için sizi etkinliklerine çağırırlar mı sorularımıza? Samsun'da çalışırken Balkan Türkleri Derneği'ne üyeliğim vardı. Aydın'a geldikten sonra herhangi bir derneğe üye olamadım. Kuşadası Selanik Mübadilleri ve Rumeli Göçmenleri Derneği ile irtibat halindeyim. Sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlardan haberim olduklarına, vaktimin müsaitliğine göre katılmaya çalışıyorum diye yanıtladı. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Özgür Eren'den, mübadillerin iskan edildiği illerden olan Aydın'dan derlenen bir semah dinleyelim. Bir nefescik söyleyeyim, dinlemezsen neyleyim?

Hasretin bu yakasının 7 yıldır yapmaya çalıştığından ilhamla, mübadelenin bilinirliğinin artması sizce önemli mi? Mübadelenin bilinirliğinin artmasının mübadillere nasıl yararı olur sorularını sorduk. Bayram Bey de, bence çok önemli. Atalarımızın yaşam tarzını bilmek, öğrenmek ve anlamak manasında önemsiyorum. Fakat bu çalışmalarda çok geç kalındı. Birinci ve ikinci kuşak mübadiller artık hayatta değiller. Üçüncü kuşak bir şeylerin peşine düştü, dedi. Değerli dinleyiciler, şimdi Ceylan Serçe'den dinleyeceğimiz mübadillerin iskan edildiği illerden olan Tokat yöresinden derlenen türkü, Yürüsen Yürüsen de Yol Almazsın dizesiyle başlıyor.

Bayram Ülker'e son olarak mübadele ile ilgili çalışmalar konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi alandaki çalışmalar insanların yüreğine dokunuyor? Sorularını sorduk. Çalışmalar tamamen akademik alana kaydı. Akademisyenlerin yazdıkları ve paylaştıkları bilgiler veya derlemelerle bir şeyler öğreniyoruz. Ama halen daha yolun başında dahi değiliz. Eksiğimiz çok. Kolektif çalışma ve başarma kültürünü yaşatamadık. Çalışmalar hep bireysel devam ediyor. Yüreğe dokunan kısımsa çektikleri çileler, yolda, izde, bekliyorken falan. Ama bunlarla ilgili bile somut veri koyabilen bir kaynak yok, dedi. Değerli dinleyiciler, şimdi sanatçımız Dilek Karadağ'dan dinleyeceğimiz türkü şu dörtlükle başlıyor. Bizim bağlar buradır, gülü sıra sıradır. Alan murad almasın, gözüm ardı sıradır.

Değerli dinleyiciler, 3. kuşak Selanik Mübadeli Bayram Bey'in mübadele konusundaki izlenimlerini ve değerlendirmelerini aktardığımız programımız burada sona eriyor. Haftaya Hasretin Bu Yakası'nda farklı bir içerikle sizinle yeniden buluşmayı ümit ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Yolunuz hep sılaya düşsün.

0: Axşamınız xeyir olsun, sevgili dinləyicilər. Azərbaycan Rüzgarı proqramı vəsiləsilə bu pazar axşamı da söz verdiyimiz kimi sizlərlə buluşmaya gəldik. Sizlər də biziz. Yapımcı Hafizə Batmaz, teknik yönetmen Mahmud Dağıstan və proqramı hazırlayan və sunan bən Səidə Ömər. Bugün studiyamızda çox dəyərli bir konuğumuz var. Azərbaycan müziğini yıllardır Türkiyədə və uluslararası arenada təmsil edən həm saz, həm tar, həm də ud icrasıyla bu zəngin müzik kültürünü yaşatan bir sanatçı ilə birlikdəyik. Bu üç farklı enstrümanı biri-birinə nasıl yaklaşdırdığı ya da nasıl ayrı konumlandırdığı üzərinə aynı zamanda Türkiyədə gerçəkləşdirdiyi fəaliyyətləri və dündən bugünə uzanan sanat yolculuğunda nələr yaptığı haqqında kəndisilə konuşacağız və proqram sürəsincə Azərbaycan muğamlarından, halk türküləri və bəstəkar əsərlərindən sanatçımızın icrasında canlı örnəklər də dinləmiş olacağız. Ayrıca yayın axşamımızda Azərbaycan ədəbiyyatından da şeirlər də səslənəcəkdir. Konuğum müzisyen Arif Azərtürkdür. Hoş gəlmişsiniz Arif hocam.
1: Hoş gördük.
0: Sizi proqramda ağırlamaqdan çox qürurluyum.
1: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox naziksiniz.
0: Hocam, ilk olarak bu süreçten başlayalım. Türkiye'ye gelme kararınız nasıl oldu? O dönem sizin için nasıl bir süreçti?
1: Ben Türkiye'ye 1993 yılında sürekli oturmak için, yaşamak için, sanat faaliyetimi yürütmek için geldim. Tabii ben buraya gelmeden önce Sovyetler Birliği zamanında Sovyetler Birliği Kültür Bakanlığı tarafından Suriye Şam Konservatuarı'na ud hocası olarak görevlendirilmiştim. Ondan sonra bir sürü Arap ülkelerinde masterclasslar, briefingler, konserler, seminerler, resitaller verdim. Ve Suriye'den dünyanın bir sürü Avrupa ülkelerinde, Arap ülkelerinde oda orkestraları, senfoni orkestralarıyla bir çığır yaratmaya çalıştım. Çünkü beni davet eden rektör kendisi Arap müziğinin daha da gelişmesi için ve Azerbaycan'ın konservatuar eğitimine yaklaşmasını, dünya seviyesine çıkmasını istiyordu. Beni özellikle, tabii ben konservatuarda Azerbaycan Müzik Akademisi'nde öğrenciyken bile beni oraya davet etmişlerdi. Ve ud sazı için bütün Arap ülkelerinden, hatta Avrupa'dan da öğrenciler akın akın farklı bir teknikle, daha doğrusu global bir teknikle enstrümanı benimsemek için akın akın Şam'a geliyorlardı. Ve ben orada 2 sene kadar görev yaptıktan sonra bu sefer Hüsnü Mübarek'in Mısır Cumhurbaşkanı davetiyle Ud Akademisi'ni kurmak için Kahire'ye gittim. Tabii uzun bir geçmiş oldu ama Arap ülkelerinde biraz çalışmaktan hep can atıyordum Türkiye'ye gelmek için ki dedemin bir vasiyetiydi. Büyüyünce Türkiye'de hizmet vereceksin Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesine diye.
0: Ne güzel.
1: Çünkü ben bu arada bir de arada belirteyim. Siz de belki bilmiyorsunuz. Sizin için de sürpriz olacak. Ben Mehmet Emin Resulzade'nin torunuyum. Onun akrabasıyım. Aynı zamanda Süleyman Rüstem de akrabamızdır. Büyük şair. Bir de meşhur Mihailo. Mehdi Hüseyinzade'nin de nevesi sayılırım. Azerbaycan'a hizmet etmiş bir nesilden geldiğimiz için Bakü'nün Orhan'ı kendinden olduğumuzu da belirteyim, her yerde de belirtirim. Ondan dolayı bir misyonumuz vardı ve ben buradaki Türk müziğe aşığıydım tabii. Ama buraya benim farklı bir dokunuşlarım oldu. Ben profesyonel tar sınıfını kurdum burada konservatuarlarda ve bugün Türkiye'nin 11 şehrinde konservatuarlarda benim öğrencilerim, hatta öğrencilerin öğrencileri bile tar dersleri vermekteler. Ki ben buraya ud ile ilgili gelmiştim esas. Ud sazının geliştirilmesi için Türkiye'de çok iyi udiler vardı ama tar sınıfını açmak nasip oldu bana ve bu enstrümanın burada yaygınlaşmasına katkılarım olduğundan dolayı kendimi gururlu hissediyorum. Ki bir öğrencim de bu arada yavru vatan Kıbrıs'ta da tar sınıfı açmış Girne'de. O da konservatuar Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ders vermekte. Yani 12 tane konservatörde henüz öğrencilerim ve öğrencilerimin öğrencileri tar sınıfında yürütmekteler.
0: Çok güzel. O zaman tardan konuştuk. Bir tarın sesini dinleyelim mi?
1: Tabii
0: sizin icranızda?
1: Dinleyelim.
0: Tamam.

0: Emeğinize, ürəyinizə sağlıq.
1: Teşekkür ederim.
0: Bestekar?
1: Bestekar Seyid Rüstemov.
0: Seyid Rüstemov.
1: Bir Xutarın eyni sözlerine bir diğer müəllimim de hocam rahmetli Ramiz Mirişli'nin de Xutarı var.
0: Aha, çok güzel.
1: Bir şehre iki farklı besteler.
0: Besteler var.
1: Bestekarlar tarafından.
0: Çok teşekkür ederim. Arif müəllim.
1: Bəli.
0: Hem tarda hem udda icra eden bir sanatçı olarak bu enstrümanlar birbirine size göre ne kadar yakın, ne kadar uzaktırlar?
1: Aslında kalsa ikisi de yani enstrüman olarak götürsek böyle kabataslak ikisi de yakındırlar birbirlerine ne bari de. İkisinin de çanağı var, teknesi var yani. İkisinin de sapı var. İkisinin de burguluğu var. İkisinin de telleri var. Aradaki fark budur. Tarın tabii çalınma terzi kucakta olduğu için sinede çalındığından dolayı tar biraz daha farklı ergonomik bir yapıya şamildir, maliktir diyelim. Ayrıca tarın göğsünde deri vardır. Yürek zarından yapılır. Boğa yüreğinin zarından deri yapılır. Ama telleri de bu arada metaldir. Sapının üzerinde perdeler var. Ama ud enstrümanı perdesiz bir sazdır. Ahşaptır her tarafı. Telleri çelik değil. İpeğe sarılmış naylondur ve ipeğe sarılmış simlerden oluşur. Simler ipeğin üzerine sarılır. Eskiden çok kadimde bağırsaktan yaparlarmış. Hı hı. Tabii modern dünyada artık daha kaliteli teller üretiliyor. Ud enstrümanının yani diğer enstrümanlardan farklı kılan perdesiz oluşudur. Yani perde yoktur üzerinde. Keman, viola gibi, cello gibi. Mızraplı tek perdesiz enstrümandır.
0: Peki seyirciye duygu olarak?
1: Onu şöyle diyebiliriz. Onu duygu olarak her insanın ayrı duygusu vardır. Yani her insan farklı tonlardan, frekanslardan ilham alır. Yani ikisinin de sevenler var. Daha çok tarı sevenler var. Hı. Daha çok udu da sevenler var. Ama bana sorarsanız ben ikisini de aynı eşit derecede severim. Hı. Ayrıca bunların bir de bir kardeşi var. İkisinin sesini ortak veriyor. O da mızraplı tamburdur. Mızraplı tambur evet. Diye onu bugün getirmedim. O İzmir'de kaldı. Bende de bu arada tarihi bir tambur var. Mesut Cemil'in tamburu bendedir. Evet. Onu da belirteyim yani.
0: Peki hocam, udda ben genel olarak daha çok şur muğamını dinlemiş olurum. Bizim ustadımız Əhsən Dadaşovun icrasında. Ama geçen söhbətimizdə dediniz ki, diğer muğamlarımız da udda çok güzel səslənir. Biraz da bunlardan bahsedelim.

0: misiniz?
1: Tabii ki. Nurlar Çin'de yatsın. Ahsen Dadaşov üstadın tarlalarından bir tanesi de bende. Ben de böyle bir enstrüman koleksiyoncusuyum. Üstadların sazları, kısmet olanları hep yani muhafaza etmeye çalışırım. Şimdi Ahsen Dadaşov'la ben hiç görüşmedim. Ben çocukken o dünyasını değişti ama onun komünist rejimde, baskın bir rejimdeyken milli sazlarımızın çıkartılıp yok edilmesi, ki demin çaldığım, icra ettiğim o parça, o Hutar, Mikail Müşfik'in yazdığı şiirler bir isyandır. Neyinki bir tar, ut, kemança, bütün milli sazlarımızı, enstrümanlarımızı 30'lu yıllarda evlerden toplayıp yakıyorlardı. Yani folkloru yok etmeye çalışıyorlardı. Bir milletin, bir ulusun yok etmek istiyorsanız önce kültürelinden alacaksınız diye bir şiar vardır ya. İnsanlar yasakladılar o zaman komünistler ut ve ney aletini. Çünkü komşu kardeş ülke Türkiye'de bu enstrüman kullanılıyordu ama tar kullanılmıyordu. Tara izin verdiler. Bakın alfabemiz de değişti. Biz en önce 1918'den 38 yılına kadar Latin alfabesi kullandık 20 sene kadar ama ki burada Mustafa Kemal Atatürk'ün harf devrini 28'de yapmıştı bizden 10 sene sonra. Ama Türkiye'de kullanınca bizden Latin alfabesini bir asırda 4 kere alfabe değişmiş bir ulusun çocuklarıyız. Yani enstrümanlarımız da zarar gördü yani sanat konusunda. Ut enstrümanına gelince Ehsen Hoca'nın dahi Ehsen Dadaşov'un ut enstrümanını ben 1950'lerde tabii Stalin yok olduktan sonra 50'lerden sonra Azerbaycan'a kazandırması hakim kıldı. Bir özellikle de Türkiye'ye gelip buradan ut alıp götürmesi. Evet. Kanunu getirip yeniden berpa etmesi ki kanun ut sazları bizde mevcuttu zamanında ta 37-38 yıllarına kadar. Yani birkaç yıl böyle represyon yaşadıktan sonra biz bu aletlere kavuştuk yeniden. Fakat bizim konservatuarda tabii tar, kemança ve kanun sınıfı daha sonradan açıldı ama ut sınıfı bir türlü açılamadı. Profesyonel şekilde o da belirli nedenlerden de hatta ben o zaman konservatuardan öğrenciyken gönderildiğimde Şam'a hoca olarak rektör o zaman bana şunu söylemişti. Dönüşünde burada ut hocası olarak sınıfı açacaksın. Azerbaycan ut mektebi senin adından bağlı olması lazım profesyonel şekilde. Tabii seni Arabistan'a yolluyoruz ama kendi ülkene de hizmet etmen gerekecek. Ben öğrenci olmak istediğim okula mesela İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuarına burada da torunum oturuyor. Gelmiş tarını getirmiş bana. Görkem evladım. Torunum oluyor kendisi. Oraya öğrenci olmak için çok mektuplar yazdım Sovyet zamanında ki UT sınıfının bir 6 ay 1 sene kadar ama UT'te kaldı şimdi. Öğrenci olamayacağım okula hoca oldum ama.
0: Çok güzel.
1: Tar sınıfında orada bu yani geliştirdik öğrencilerle. Buradan Serhat Hoca'ya da selam söyleyelim.
0: Biz de selamlarımızı iletiyoruz. Hocam madem ki UT'tan konuştuk yine UT'un sesinden güzel tabii. Bir muham dinleyebilir miyiz?
1: Tabii ki seve seve. Bu arada belirteyim. Siz ut diyorsunuz ama ben bugün ut getirmedim. Benim elimde şu an çaldığım udun sesine benziyor ama bu lale devri. 300 yıllık bir enstrümandır. Adı laftadır. İstanbul laftası. U da biraz benziyor. Perdeli bir enstrümandır.
0: Çok güzel.
1: Onunla bir çalalım size.
0: Tamam. Değerli dinleyicilerimiz şimdi birlikte sizlerden Azerbaycan'ın Humayun Muğamını dinlemiş olacağız. Aynı zamanda da Azerbaycan'ın modern gazelhanlarından olan Eliağa Vahid'in de güzel bir anlamlı gazeli sizler için seslenecektir. İyi dinlemeler.

0: Kıymetli dostlar merhaba. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlayıp sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programımızın yeni bir bölümünden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bu gece konuğumuz sazıyla, sesiyle Ahmet Turan.
1: Efendim merhabalar, ben Ahmet Turan. Aklım erdiğinden beri Türk halk müziğiyle ilgileniyorum. Halk müziğimizin kültürel mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarımı sürdürüyorum. TRT Radyo aracılığıyla siz değerli dinleyicilerle buluşmaktan mutluluk duyuyorum. Tüm izleyicilerimize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. İyi dinlemeler olsun.
0: Genç yıldızımız yurdumuzun cennet köşelerinden biri Kars'tan seslenecek. İlk türkü Neşet Ertaş imzası taşıyor ve Kırşehir yöremizden. Sevdayı, ayrılığı ve hasreti en içten ifadelerle anlatmış. Şöyle diyor: "Bağışla sevdiğim hakkı seversen, gel ağlatma beni eller içinde. Hep bize söyleşir bu devre alem, beni destan ettin eller içinde."

Şimdi de Yozgat'ın Dere Mumlu köyünden derlenmiş turnaları anlatan bir türkü dinleyeceğiz. Kaynak kişi İbrahim Bakır, derleyen ve notaya alan Nida Tüfekçi. Konuğumuz Ahmet Turan bağlamasıyla çalıp seslendirecek. Bir çift durna gördüm durur dallarda. Seversen Mevla'yı kalma yollarda. Sizi bekleyen var bizim ellerde. Bizim ele doğru gidin durnalar. Durnam dertli öttün, derdimi deştin. El vurdun, yaremin başını açtın. Eşinden mi ayrıldın, yolun mu şaştın? Bizim ellere doğru gidin durnalar. Fazla gitmen dere muma varınca, selam söylen eşe dosta sorunca, sağ selamet muradınız alınca, benden yare selam edin durnalar.

Zurnalar bu kez Kırıkkale'nin keskin yöresinden kanat çırpacak. Sevdiğine söyleyeceklerini bir turnaya emanet eden gönlün türküsü. Muzaffer Sarı Sözen, Salman Çöker ve Hacı Taşan'dan derleyip notaya almış. Ahmet Turan seslendiriyor. Allı turnam, bizi mele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle.

Programımız Amasya yöresinden efkarı ve sistemi aynı ezgide buluşturan bir türküyle devam ediyor. Sabahat Akkiraz, Aşık Özlemi'den derlemiş. Altan Demirel ve Erdem Çalışkanel de notaya almış. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim. Gül yüzlü cananı elden aldırdım. Değme felek, değme telime benim.

Ahmet Yamacı'nın Özel Gönlüm'den derleyip notaya aldığı bir Denizli türküsü dinleyeceğiz şimdi de. Yine genç yıldızımız Ahmet Turan hem çalıyor hem söylüyor. Evlerinin önü bulgur kazanı, herkes sever okuyanı yazanı.

Adnan Şeker ve Sadık Ergun'un repertuarımıza kazandırdığı bir Ankara türküsüyle programımız sona eriyor. Ahmet Turan seslendiriyor. Suya gider, allı gelin, has gelin, topukların nokta nokta bas gelin.

Kıymetli dostlar, bu gece Kars ilimizden programımıza katılan Ahmet Turan'ın bağlamasından ve sesinden türküler dinledik. Genç yıldızımıza, programımıza katıldığı için hem teşekkür ediyor hem de türkülerimize olan sevdasının hiç bitmemesini diliyoruz. Haftaya pazar sizlerle yeniden birlikte oluncaya dek hepinize sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın efendim. İyi geceler.

Merhaba değerli dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz Yörük Havaları programıyla sizlerle birlikteyiz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve ben programı hazırlayıp sunan Emrah Öz. Sesimizin ulaştığı her yere sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Yörüklerin köklü yaşam kültürünü ve gönüllerden süzülen türkülerini konu aldığımız programımızda yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bu hafta Yörükler Diyarı olarak bilinen Muğla yöresinden derlenen birbirinden güzel çam kokan Yörük türkülerine yer vereceğiz. İlk olarak Muğla'nın güzel ilçesi Ula'ya gidiyoruz. Şerafettin Cevelek'ten alınan türküyü Fatma Meşe Öz seslendiriyor. Al yazmanın oyası, alnıma vurdu boyası, alacağım diye kandırdı Allah'ından bulası.

Bu güzel türküden sonra Muğla yöresinin en bilinen Zeybek türküsüne yer veriyoruz. Hemen hemen tüm Ege'de çalınıp söylenen ve de oynanan bu muhteşem zeybeği Nazmi Akkuş söylüyor. Kerimoğlu Zeybeği.

0: TRT Türkü.
1: TRT Ankara Radyosu'ndan hazırlayıp sunduğumuz Yörük Havaları kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Muğla yöresinin en sevilen sanatçılarından Mehmet Topçuoğlu'na kulak veriyoruz. Mehmet Topçuoğlu kendi kaynaklık ettiği türküyle bizlerle. Gurcuva'nın Çamları.

Değerli dinleyiciler, şimdi Muğla yöresinin ulusal anlamda en bilinen türkülerinden birine dikkatimizi veriyoruz. Kemancı Tahir Erdinç'in kaynaklık ettiği bu hüzün dolu türküyü Makbule Kaya'nın sesinden dinliyoruz. Çıktım Belen kahvesine, baktım ovaya. Bay Mustafa çağırdı dam oynamaya. Ormancı da gelir gelmez yıkar masaya. Söz anlamaz ormancı, çekmiş kafaya. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze getirdin yoktan bir.

Bu kez Bodrum ilçesinin Karova mahallesine gidelim değerli dinleyiciler. Mustafa Bacaksız'dan alınan muhteşem türküyü Osman Kalay'ın o güçlü sesinden dinliyoruz. Karova düğünü gece kuruldu. Varır varmaz güveyin adı soruldu. Pehlivanlar meydana çıktı, soyundu. O zaman Hacı Gümüşoğlu vuruldu.

Muğla yöresinden derlenen türkülere yer verdiğimiz programımızı hareketli bir türküyle sonlandırıyoruz. Ahmet Günay'dan dinliyoruz. Sıra sıra kazanlar. Haftaya aynı gün ve saatte TRT Türkü'de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Birbirinden güzel türkülerle gecenize ortak olacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Aşık Mahsuni Şerif'e ait Kahramanmaraş türküsüyle başlıyoruz. Coşkun Gök sizlerle. Tükenmek bilmiyor kara günlerim. Gel buna bir çare bul Leyla, Leyla.

Yıldıray Çınar'ın Ali Atıcı'dan derlediği Erzincan türküsünü Çiler Şatıroğlu söylüyor. Geldi geçti benim ömrüm, ömrüm kadrini bilmedim.

Musa Eroğlu'na ait Mersin türküsüyle Seyit Ali Koç sizlerle. Şu yüce dağların kara eridi, sel oldu gidelim bizim ellere.

Sevgili dinleyenler, gece ezgileri devam ediyor. Sırada Hulusi Seben'e ait Erzurum türküsüyle Reyhan Ediş var. Huma kuşu yükseklerden seslenir. Yar koynunda bir çift suna beslenir.

Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsünü Mete Çelenk'ten dinliyoruz. Gönül dağ yağmur boran olunca, akar can özümden sel gizli gizli.

Zafer Sarı Sözer'in Nuri Üstün Ses'ten derlediği Sivas türküsünü Canan Başkaya söylüyor. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini.

Lütfer Sarı Sözer'in Ali Ciyez'den derlediği Çorum türküsünü Ali Çakar söylüyor. Hem okudum hem de yazdım. Yalan dünya, senden bezdim.

Azize Gürses'in Arif Babaev'den derlediği Azerbaycan türküsüyle Hediye Karabağ şimdi huzurlarınızda. Aziz dostum.

Yücel Paşmakçı'nın Turan Engin'den derledi Erzincan türküsünü Erol Köker söylüyor. Vardım Hint eline kumaş getirdim. Açtım bedestanı, sattım oturdum.

Üsküdar'ın Murtaza Erdihan'dan derlediği Afyon türküsünü Makbule Kaya'dan dinliyoruz. Aydın içinde kapalı çarşı, yürü Cafer yürü düşmana karşı.

Reyhani'ye ait Uşak türküsünü Gürsoy Babaoğlu söylüyor. Bugün sabahla Visali Yar'dan bana bir haber var inceden ince.

Zafer Sarı Sözel'in İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat türküsünü Aysun Gültekin söylüyor. Mihri can mı değdi, gülün mü soldu? Gel ağlama garip bülbül ağlama.

Gece İzgileri programının sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: TRT Türkü.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, bir Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak size ulaştığımız Türk Evi programına hoş geldiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçılarından ben Gürsoy Babaoğlu.
1: Ben Selma Geçer.
0: Bir saat boyunca sizlerle olacağız. Bugün ekibimizde bulunan orkestradaki kıymetli üstadlarımızın ben anons etmek istiyorum. Bağlamada bugün grup sorumlumuz Hasan Hüseyin Genç abimiz. Nefessiz sazda Ferhat Erdem abimiz bugün birlikte. Bugün şanslıyız Selma'cığım, hep böyle kıdemli sazlarla çalışıyoruz. Ritim sazda ise böyle her zahar gördüğümüzde çok mutlu olduğumuz, çok sevdiğimiz bir abimiz. Yakın zamanda emekli olmuştu ama sağ olsun hep bizi yalnız bırakmıyor gene Ertuğrul abi. Ertuğrul Güney bugün ritim sazda Ertuğrul abi eşlik edecek. Klasik gitarda Halil Melişen, bas gitarda da tabii ki her zamanki gibi. Yine gülüyor kıymetli dinleyiciler, Özgün. Özgün Eroğlu sizlerle olacak. Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton maisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi ise Osman Ateş olacak. Selma'cığım nasılsın?
1: Ceketin rengi çok güzel. Ama bugün olur. İnşallah güzel bir yayın.
0: En azından ceketin güzel, sesin kötü ama ceketin Allah, ben
1: sarı.
0: De... Tabii.
1: Takım halinde.
0: Yani çok güzel olmuş. Program için gene çok güzel özenli hazırlanmışsın. Ben de siyah takım elbise giydim ama ne yapalım.
1: Sen de çok şıksın.
0: Sağ olasın, teşekkür ederim.
1: Çok şık olmuşsun.
0: Nasıl keyifler, görüşemiyoruz epeydir.
1: Evet,
0: ben izindeydim.
1: Bayağı uzun zaman oldu.
0: Evet, bir Erzincan görevine gittik seninle.
1: Evet, ondan
0: hatta
1: sonra...
0: Ferhat abi de vardı bizimle. Onunla Hasan abi de vardı değil mi?
1: Evet,
0: beraberdik.
1: Evet.
0: Ondan sonra...
1: Tabii bir türkü evine katılmıştık sonrasında. Ondan sonra tabii bayağı uzun zaman oldu.
0: Tabii neredeyse bir aydır görmüyorum seni.
1: Evet.
0: Yani ben de izindeydim ve görevlerim vardı. Programı tabii diğer arkadaşlarımızın programını da Türkiye'nin böyle denk geldikçe dinliyorum. Dedim dur bakalım bize ne zaman sıra gelecek. Bu salı günde artık ikimizin programıymış. Selma'cığım programa ilk galiba ben başlıyorum.
1: Evet, senden ne dinleyeceğiz Gürsoy?
0: Evlerinin önü bir büyük orman. Onu buradan ablamızın ellerinden öpüyorum. Bu Emel Taşçıoğlu.
1: Evet.
0: Emel ablanın böyle...

0: Yıllar evvel böyle ondan aşina olduğumuz Emel ablanın sevdirdiği mükemmel icra ettiği türkülerden bir tanesi. Böyle Hicaz, bugün benim bütün türkülerim Hicaz Selma'cığım. Öyle olunca da aklıma bu türkü geldi. Emel abladan dolayı o kulağımda vardı. Bu türküyü seslendirmeye çalışacağım. Samsun Çarşamba'dan Salih Çamur kaynak kişisi Yıldıray Çınar derlemiş. Rahmetli Altan Demirel hocamız da.
1: Ben de genelde Emel Taşçıoğlu'ndan dinliyorum bütün türküleri.
0: Yani Emel ablanın selam yani nota okumasının dışında keşke Emel abladaki ruh yani Türkiye'deki birçok kıdemli olsun, kıdemsiz olsun fark etmez. Yani o biraz o ayrı bir Allah vergisi bir şey. Yani onun kendisindeki Emel ablanın o icra ederken ki kattığı ruh.
1: Çocukluğunda başlamış ruh, yani. Yani ayrıca zaten yani. Öyleler hep.
0: Tabii. Emel abladan dinleriz sadece. Okuruz o kadar. Emel abla gibi kimse okuyamaz yani. Bircan Hanım da öyledir. Emel abla da öyledir. Hepsi ablalarımızın, abilerimizin birçoğu özeldi. Bu türküyü okuyacağım. Buna bağlı olarak da Urfa'dan, Siverek'ten bir türkü var. Sakıp Çekip'ten alınan Sarsun hocamızın derleyip notaya aldığı Siyah Zülfün Tellerine. Bu iki eseri seslendirip geliyorum Selma'cığım. Evet, merak etme, buradayım, bir yere gitmiyorum.
1: Gülsoy Babaoğlu sizlerle.

0: TRT Türkü.
1: Gürsoy, ağzına sağlık. Biz de Şanlıurfa'ya.
2: Teşekkür ederim.
1: Diğeri de Samsun türküsüydü galiba.
2: Evet evet.
1: Dolaştırdı şöyle. Getirdin gene. Ne diyordun sen? Bedava sizi gezdirdim, getirdim diyordun.
2: Ay ya. Evet. Samsun'dan Urfa'ya gittik, doğru.
1: Ağzına sağlık.
2: Sağ olasın canım benim.
1: Yani işte bu mevsim geçişleri mi oluyor bilmiyorum. Ben de biraz rahatsızım.
2: Bende de var sesimde bir biraz. Olmuyor. İnşallah kısa zamanda geçer.
1: Pat diye doluşabiliyor böyle şeyler. Evet. O yüzden seyircilerimizden özür diliyoruz.
2: Aynen. Bazen ben de özür diliyorum.
1: Şey, hatalar olabiliyor.
2: Sen neler yaptın bu kısacık bir arada bir tatilde?
1: Yani Ankara'daydım ben. Gürsoy. Yani buradaydım. Tabii türkü çalışıyorum ben sürekli. Birkaç tane eser çıkardım. Hı-hı. Biraz uzun süreli çalışmam gerekiyor. Onlara bakıyorum faaliyete.
2: Ne güzel.
1: Buralardayız. Şükür sağlığımız arada bir bozulsa da moralimiz iyi, devam ediyoruz.
2: Olur. Böyle küçük ufak tefek sağlık sorunları olsun yeter ki.
1: Evet.
2: Allah hepimize sağlık versin, herkese.
1: Gürsoy, ben de şimdi istersen Konya'ya doğru gidelim.
2: Tamam.
1: Ben aslında Hasan Genç'i duyunca şimdi dedim ki bir aslında Kaşık Havası falan okuyayım. İyi ki de yazmamışım. Yani o bayağı bir dik bir türkü. Bunlar da çok Konya'nın bilinen türküleri. Ben bu iki türküyü şu an yolda bizi dinliyorlar. Başkanımız Sayın Özcan Selik ve çok değerli antrenör Duran Tekeli'ye armağan ediyorum bu türküleri. Konya'dan iki tane hareketli türkü. Okuyalım bakalım.
2: Evet evet, selamlar.
1: Selamlar, saygılar, sağ olun.

0: Tabii onun sonrasında bir diğer Karatürk hocamız. Tabii ki Ahmet Özdemir, Konya'nın meşhur sanatçıları Kemal Koldaş.
1: Ben aslında böyle çok az hatırlıyorum ama Ertuğrul abi ve Ferhat abiler tam dönem olduğu için onlar daha iyi, onlar biliyorlar yani biz tam denk gelmedik. Konya Türklerinin Tülay Ağgil de çok önemli bir temsilcisiymiş Tülay ablan. Ben böyle tam Tülay ablanın o 2000'li yılların başında 90'ların sonu 90'ın sonu 99 2000 2001 orada okuyordu hatırlıyorum ama onun öncesinde çok Tülay ablanın Konya Türklerinin icralarının çok güzel olduğunu
0: hatta
1: Ertuğrul abi
0: evet,
1: söyleyecek galiba.
0: Evet,
1: çok başı oradan da ablama da selamlar olsun.
0: Ablama selam.
2: Da tabii,
1: Konya'da. Evet, ay, Fatma abla da öyle. O da okuyordu. Ama Tülay ablayı çok duyuyordum böyle. Tülay abla çok Konyaları, Konya Türkleri çok güzel okuyor. Bir de oynardı biliyorsun öyle söylerken.
0: Evet,
1: çok
0: evet.
1: Ablamı buradan ellerinden öpüyoruz. Selmacığım Muzaffer Ertürk bir Muzaffer abi program yapıyordu TRT'de, televizyonda. Bergüzar, Dem bu Dem biliyorsun bir dönem evet. Çok güzel programları. Hatta Ferhat abi de orada dönem dönem görev aldı galiba. Ben de oradaydım. Rıza Konyalı konuk. Beni de gözüne kestirmiş. Aralarında da en toy benim. Muzaffer abi var. Mehmet Üçer var. Ben varım sahnede şöyle. Dedi ki bizim oğlan dedi bu kahvenin önünden gelir geçersiniz sözlerini bir yaz da gel bana dedi falan. Ben de dedim ki 50 lira alırım dedim hocam dedim. Ben de Rıza Konyalı'nın o huyunu bilmiyorum rahmetli. Allah rahmet eylesin. Yani eli o anlamda çok sıkıymış falan hiç. Dedi ki vereceğiz dedi. Sen dedi sözünü yaz da getir dedi. Ben de 50 lira değil mi dedi veririm dedi falan. Ben de takılıyorum. O zaman da güzel para sen 50 lira da hani, yani şey en azından ben istedim. Onu da tamam dedi ama bir kafasına yazdı beni. Aradan bir yarım saat geçti. Soundcheck başladı. Arkasına döndü dedi. Bizim olan nerede dedi kahvenin önünden gelir geçersin sözleri. Hocam dedim 50 lira vermedin ki dedim. Parayı ver öyle yazacağım dedim. Ya yaz getir parasını vereceğiz falan dedi. Gittim arkada yazdım getirdim. Koydum önüne. Ondan sonra tam soundcheck'te program başlamadan da dedim 50 lira ver hocam dedim. Aldım şeyi verdim. Türk'ün sözlerini. Hasan abi bütün şeyi modu düştü. Muzaffer abiye demiş ki ben daha ömrümde böyle bir şey görmedim. Hiç kimseye de böyle bir şey için para da vermedim. Genelde hep para almaya alışığım. Benim demiş bütün dadım neşem kaçtı. Ya buna söyle 50 lira mı getirsin ya da ben demiş. Ben demiş şeyim dadım kaçtı. Muzaffer abi diyor ki oğlum dedi ben vereyim dedi 50 lira sana da. Gürsoy gibi de 50 lira vereyim sana. Şunu dedi tek neşesini kaçırmayalım. Yoldan gelmiş İzmir'den zar zor yalvara yakara getirdim Rıza Hoca'yı. Şunu dedi parasını geri getir de dedi. Ben sana 50 lira vereceğim dedi falan. Yok dedim ben falan. Ya dedi program tadı kaçacak mı? Verdim valla. Verdim artık aldı. Ondan sonra nasıl
0: ama benim onunla ilgili de bir anım var. Bir programda vokallik yapıyorduk. Çok eski GAP'ta. Konuktu. Sazda akortu bozuldu. Akortu için arkaya götürdüler. Ha. Tabii akortu da uzun sürüyor. Yapamadılar. Yayında sohbet esnasında dedik benim sazımı getirin dedi. O da benim 30 yıllık sazım dedi. Nereye götürdünüz dedi falan. Yani çok böyle doğal insanlar. Ne güzel tatlı.
1: Allah rahmet eylesin. Hasan abi onunla Konya'da çok uzun yıllar çalışmıştır. Biz çok ben çok severdim Rıza Konyalı'yı Allah rahmet eylesin. Ondan sonra tabii dostluğumuz çok şey oldu. Ben İzmir Seferihisar'da askerlik yaptım. Acem Birliği'm oradaydı. Beni görmeye geldi ki çarşıya çıkaracak. Hani eğitimden kurtaracak dedi. Yani biraz 3-5 saat zaman geçireceğiz nizamiyede. Dediler ki bir misafirim var dediler. Ben şaşırdım kim olduğunu ama söylemiştim ona Seferihisar'a şu tarihte geleceğim diye. Bir gittim ki Rıza Konyalı beni bekliyor. Oturduk biraz. Kış günü gitmiştim son tertipti böyle. Kasım Aralık'ta gittim. Hava da biraz serindi. Gittim bir gün geldi, iki gün geldi, üçüncü gün Ertuğrul abi burnu kızarmış, gözleri yaşarmış, grip olmuş. Dedim ki hocam dedim bir daha gelme dedim. Daha üç gün bana yeter dedim. Peş peşe geldim bak hastalanmışsın dedim sonra. Ya ver dedi ben de onu söyleyecektim dedi. Bir daha da daha gelmem dedim. Üç kere geldim hastalandım dedi. Yeter dedim üç gün bana yeter alıştım artık askerliğe dedim. O gün ya benim birkaç saat çalıp işte çay falan içiyoruz orada sohbet ediyoruz. Selma'cığım
0: çok
1: ben de...
0: Çok değerliler.
1: Tabii tabii ya onları iyi ki gördük, iyi ki tanıdık hepsini. Bu işe emeği geçen abilerimiz, ablalarımızın bir bölümünün hepsine yetişemedik de. Gene de tabii her zaman söylüyoruz işte Ferhat abiler onlarla uzun yıllar çalıştılar. Özay gönlüm dünyaya da bir daha gelmez yani öyle bir şey olamaz yani böyle bir yani bir canlılar tabii onlardan çok sonra ama tabii yani bir Asalet, Özay gönlüm gibi Alekler Çiçek gibi olan, yani çok evet, çok çok kadar. Özel sesler geçti buradan. Çok şükür ki ne mutlu ki bize bu stüdyolarda onların şahit olduk meşklerine, muhabbetlerine, sohbetlerine, türkü icralarına. Ben de Urfa'dan Gülsoy, iki evet, tane türkü, daha doğrusu bir tanesi Urfa'dan Erkan Sürmen Hoca, Selahattin Erhan'dan derlemiş, Bedirhan Kırmızı Kaynak Kişisi, Yeşilbaşlı Telli Turnam. Ama onun öncesinde Doğan Güllüoğlu'na söz müzik ait icaz makamında bir türkü formunda beste var. Ben bunu da Abdullah Uyanık biliyorsun Kazancı Bedi, Abdullah Uyanık onlar bir gruptu. bir sıra gecesi grupları vardı. Onlar okuyorlardı. Onlardan öğrenmiştim bu türküyü. Hatta Abdullah Uyanık Urfa'da kasetçilik yapıyormuş. Gurbetten ve şehir dışından Urfa'ya ziyaret gelen turistlere kaset satıyormuş. Kendisi de kasetçi ya Selma. İşte 7-8 kaset Urfa'da doldurma kasetler. Kendi evlerinde doldurdukları kasetler. Kapak yok, resim yok, bir şey yok. Kişi diyormuş ki ne var, ne alabiliriz? İşte Seyfettin Sucu var diyormuş. Kazancı Bedi var, İbrahim Tatlıses var. Ondan sonra Abdullah Uyanık diye bir çocuk var diyormuş. Kendisini söylüyormuş. Abdullah Uyanık diye bir çocuk var diyormuş. Onun da 7-8 tane kaseti var. O da güzel okuyor. Ver diyorlarmış. Hani resim yok ya. Kendi kasetlerini de öyle satıyormuş. Abdullah Uyanık diye biri var. O da güzel okuyor diyormuş bana. Allah rahmet eylesin. Ben Ahu Gözlüm Gene Senden Ayrıyam. Bunu ondan dinlemiştim. O türküyü ona bağlı olarak da Yeşilbaş'ta Telli Turnam seslendiriyor.
0: Evet, dinliyoruz. Gürsoy Babaoğlu.

0: Hayret, ne güzel söylüyorsun valla. Ağzına sağlık Selma'cığım.
1: Konya türkülerini biliyorsun, her yayında söylüyorum. Bircan Pulukçuoğlu hocam.
0: Tabii.
1: Yani öğrendim diyeyim çoğu, hı-hı, türküyü de.

0: TRT Türkü.
1: Evet Gürsoy, ben bu ilk okuduğun türküyü dinlemiştim daha önceden.
2: He tabii.
1: Bunun oluyor. Acilen repertuar alınması lazım.
2: Güzel bir türkü, şey eser değil mi? Caz güzel. Urfalılar okuyorlar onu yıllardır. Benim de hep böyle kulağımda vardı.
1: Aslında sıra gecelerinde okunan çoğu türkü TRT repertuarına girmemiş. Mesela
2: tabii yani olmayanlar var çoğu.
1: Kara sandık açamadım gibi mesela türküler.
2: Tabii tabii
1: var,
2: kara sandığın kilidi değil mi onun için?
1: Kilidi ya, evet.
2: Çok güzel türkü de. Ertuğrul abi o türkü yok mu repertuarda?
1: Yok.
2: Kara sandığın kilidi lona. Sanki bir varyantı var gibi repertuarda ama tam ismi aklıma gelmedi.
1: Yani evet. Belki varyantı vardır evet ama evet, o sözlerde evet. Ben gibi yani.
2: Ezmeyle, süzmeyle, yar bulunmaz, gezmeyle falan çok güzel bir türküdür o. 70'li yani, yılların türkülerinden çok hoş.
1: Artık senden bekliyoruz yani bir tane. Çok falan türkülerim var.
2: Valla onlar gibi türküler. Evet işte kirpiğin kaşına değdiği zaman o türkü de çok güzel. Evet. O da repertuarda yazılması gerekenlerden. İşte fırsat bulunca yazıp vermek lazım tabii. Ali Aydar Gül bu anlamda biliyorsun Ali Hoca.
1: Evet evet Ali Aydar Gül hocamız.
2: Çok ben meslek hayatında en son dönem özellikle hoca repertuara çok eser kazandırdı. Yani 200'ün üzerinde böyle hepimizin severek okumak evet. istediğimiz ama okuyamadığımız Türklerin hepsini hoca sağ olsun hepsi ustamalı Türkler zaten. İşte Aşık Veysel'in, Mahsuni Şerif'in, Muhis Akarsu'nun, Ravusların Türklerinden falan. Sağ olsun Ali Hoca'nın çok özel, çok güzel bir emeği oldu o bize. En azından okumak istediğimiz birçok türküyü artık hocanın sayesinde repertuarda olduğu için okuyacağız. Ali Hoca'nın da buradan ellerinden öperiz.
1: Ellerinden öpüyoruz hocam.
2: Dinliyorsa bizi. Selma'cığım senin bugün iyi dinlendirdim seni. Hiç ses etme. Bu iyiliğimi de git her yerde anlat.
1: Bir dahaki programda ben bunu telafi ederim.
2: Böyle sarı ceketle, marı ceketle olacak gibi değil yani. Hiç kusura bakma.
1: Şimdi bu hafta hiç Kars türküsü yok.
2: Aa, çok şükür. He valla evet. Boş ver.
1: Şimdi Denizli
2: haftaya acaba... 4 tane 5 tane okursun öbür hafta.
1: Denizli Acıpayam, 2 tane Denizli Acıpayam türküsü.
2: Evet.
1: Severek çok seviyorum. Denizli
2: sen
1: yani
2: bu arada çok Denizli çok seviyorum. Burdur bilmiyorum Denizli yani Türkleri çok okumaya başladın. Tarık abiyle yakın mı oturuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
1: Ya birazcık ben halk oyunları geçmişimde var ya evet. Birazcık onlardan aşinalık oluyor bana.
2: Seviyorsun.
1: Ben oynamıştım yani Ege Denizli işte Burdur oynamıştım mesela bazı şeylerde tabii ki aşinalık oluyor. Tabii halk danslarıyla halk türküleri de bir kardeş ki yani bunlar bilmek lazım değil mi? Türküyü bilip de tabii, yani halk danslarını bilmek gerektiği için. Oradan bir şeyler var böyle bazen elime geldi dedim bunları okuyayım bu hafta.
2: Ya repertuarı biliyorsun Selma çok özel o yüzden de böyle açıkçası yani tam olarak böyle hakim olma tamam yurttan sesleri de okuyoruz ama solist icralarında böyle çok da böyle hani üzerine tamamen böyle bir kıyafet gibi oturması lazım giymek,
1: evet.
2: giymek lazım.
1: Evet, evet.
2: Tabii ki çok severek mesela.

Mesela okuduğumuz türküler var ama daha doğrusu okumak istediğim zeybekler de var. Zaman zaman okuduğum da oldu. Ama tabii daha çok yurttan seslerde artık biliyorsun o tarz işte Ezgi Azizoğlu, Ezgi okuyor. Zaman zaman denk geliyorum hocanın türkülerinden de okuyor. Yani zeybekler Burdur, işte Denizli, İzmir, Balıkesir. Buraların türküleri çok hoş ama tabii bizim de burada artık yurttan sesler de geliyor. Hocalarımız Ege'den getiriyorlar. Okuyoruz ama tabii solo icralarında hep öyle bir şeyim oluyor. Ben öyle bir hatıram var çünkü yani ben şu Dağlar Depe Depe türküsünü okuyacaktım. Özay Gönlüm de o zaman hoca da radyodaydı, yeni girmiştik. Küçük Hanım uyku değmiş, söyleyemedim telaffuzunu, uykudaymış gibi bir şey oldu. Bir daha alabilir miyiz dedim. Özay Hoca'nın bir bakışını hatırlıyorum. Zaten bir daha öyle bakmadı bana yani. Hani hazırlıksız gibi ya da burada mı geldin, geldiğinde buna mı şaşırdın gibi falan. Dolayısıyla çok şeydir aslında, çok dikkat etmek lazım. Evet. Yani ben okudum oldu mantığı maalesef çok şey değil. Yani ya Ferhat Aydın'ı evet, biliyorsun. Ferhat abi şu anda Türkiye radyolarında yani daha doğrusu Türkiye'de hani sipsi sazında çok önderlerden evet. bir tanesi. Ferhat abinin şimdi sana eşlik ettiğini düşün. Her şeyde dört dörtlük ama solist bir giriyor. Yöreden çok uzak, diyalekti yok falan. Öyle bir şeydi tabii, bizi üzer. Çalışıp okuduktan sonra tabii böyle abilerimizin de okeyini aldıktan sonra istersen bir ara bir birlikte bir karşılıklı seninle böyle bir zeybek falan okuyalım. Birlikte bir zeybek okuyalım. Bir programda öyle yapalım. Ferhat abiyle görüşelim. Ondan sonra repertuarımızı oluşturalım. Senden o zaman dinliyoruz Selma'cığım bu iki türküyü.

0: Selma'cığım ağzına sağlık.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Programın ilk bölümünde biliyorsun Konya'dan iki türkü okumuştun. Onlar harikaydı. Şimdi de kendi bölgen olmasına rağmen Deniz'den iki türküyü gerçekten çok güzel yorumladın.
2: Okumaya i̇şte
0: çalışmakla
2: çalıştım, tabii ki, evet.
0: Oluyor Selma, yani çalışınca böyle oluyor. Yani ikisi de gerçekten, Konya bloğu da çok güzeldi. İki türkü birbirine bağladın, bu da öyle. Tebrik ediyorum seni. Yani bu şekilde sindirip okumak zaten önemli.
2: Sağ ol,
0: o yüzden
2: arkadaşım.
0: Sen de bunu yıllardır çok başarılı yapıyorsun. Kendi bölgeni artık herkes biliyor, Selma Geçer'in. Kars, Doğu, Güneydoğu, Kerkük, Azerbaycan Türklerini okuduğunu biliyor ama işte radyo sanatçısı olunca bu tarz şeylerde başarımıza başarı katıyor.
2: Evet,
0: tebrik ediyorum seni.
2: Ben
0: bu arada
2: ederim.
0: Ben 2011 yılıydı herhalde ya da 12 yılıydı. TRT Genel Müdürlüğü tarafından bir Hayri Devin'den bir belgesel çekilme için ben de ekipte yer almıştım, gittim. Bir hafta falan kaldım evinde. Önceden anlatırlardı Ferhat abiler falan, işte bu Özay Gönlüm bir kişiden derleme yapmak için çok zahmet çekmiş, önce onun gönlünü etmiş falan filan. Hayri Dev de gerçekten ilk gün hep şey geçti böyle. Muhabbet, sohbet, hiç müzikten dem vurmuyor. İkinci gün oldu, oğlunun bir atölyesi var kapısının önünde, Bayram abinin, orada oturduk biraz. Gene ikinci gün de öyle geçti, enstrüman yapımı, çam düdüğünün yapımı falan. Ben de istiyorum ki dağlara götüreyim, o çocukluğunun geçtiği dağlarda bir çam düdüğü yapsın bana falan filan. Artık üçüncü mü dördüncü günü Ertuğrul abi, Ferhat abi ufak ufak böyle şey yaptık, ısındık birbirimize. Halil amca dedim, birlikte seninle şu çocukluğunu geçti, şu ufak dağlara doğru bir gidelim. Olur dedi, kameramanları aldık yanımıza gittik. O belgesel çok içime sinmişti, çok da güzel olmuştu. Sonrasında zaten kısa bir zaman sonra rahmetli oldu. Bir tane bana şey yapmıştı dağda, bir çam düdüğü, onu Ferhat abiye hediye getireceğim. Evde arşivde duruyordu, iyice kurumuştur ama en azından Hayri Dev'in kendi eliyle yaptığı bir çam düdüğüydü. Ferhat abi de olması daha güzel olur onun. Ferhat abiye hediye edeceğim onu, buradan da onu söyleyeyim. Evet. Selma'cığım kapanışımızı yapalım. Benim de iki tane türküm var sırada. Bir tanesi Antep'ten, diğeri de Diyarbakır'dan. İstersen sen kapanış anonsunu yaparsan.
2: Evet. Hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik. Mikrofonda ben Selma Geçer.
0: Ben Gürsoy Babaoğlu.
2: Orkestramızda bizlere eşlik eden değerli üstadlar, bağlamada Hasan Hüseyin Genç, nefesi sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Ertuğrul Güney, klasik gitarda Halil Melihşen, bas gitarda Özgün Eroğlu'ydu. Yapımcımız Mehmet Tarıkan, ton maestrimiz Mutlu İçilmaz, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateşti. Başka bir Türkiye Evi akşamında görüşünceye dek hoşça kalın efendim.

0: benim türküm.
1: Merhabalar, Tuna Yiğit ben. Yiğit ailesi olarak Eskişehir'den Kırşehir'e gidiyoruz. Bizim istek şarkımız annemize beyaz giyme.